Doğru bahası, doğru işletiş kapalıdır her bir ammanın sağlamlığı ve bəxt saadetliği münasibetlik. Onsun ahilik davalanış kapalıdı tarmağı, ammanı yaxşı doğru işletiş imkaniyetliği eyiqiliş üçün asaslı kapalatlı kiliş, kilinkiga kapalatlı kiliş, ehtiyaçlı kapalatlı kiliş prinsipi de çıngdırıp, mərkəzlik setiviliz siyasetinin dəl cayda bivası yetküzülüşü, paydadın tez bəhərlinişiga bütün küş bilen türtkü bolub, doğru bahasadaki əməli bahasadan eşip getken kısmını üzül kesil sıkıp çıkırıp, ammanın doğru işletiş yükünü inikletti. Hazır Onsu nahiyasıdaki 16 davalaş aparati, mərkəzlik setiviliş xizmetiga umum yüzlük katnışıp, dövlət və ölkələr ara iştipaq boyuca 25 türküm qeytim tibbi doğrularını mərkəzlik setivilişini daimlik icra qıldı. 396 xil ölçəmdəki davalaş xorma materiali 19 türküm qeytim, cəmi 132 xil bolub, yuqur qan besim, diabet, tacisman yürək kesili qatarlıq sozulma kesəliklərgə daim işlətilədiğən doğruladın, ösmü qatarlıq eğir kesəliklərini davalaş doğrularıqı cə. Sonak bölümü tacisman tomur qatarlıq, yuqri, Kımmetlik davalaş xorma materiallarıgı ca, ammının kilinkida doğru işletiş ehtiyacını kapları. Merkezlik setivilinğen tibbi doğrularının oturucu tövalleş nisbiti 50%'den aştı. İlgiri amma körpla arkağı dacı edigen yukur bahalıq doğrula, mutlak ehtiyaclıq doğrula arka-arkıdan süpti yaxşı, bahası muapıq, muqim bahalıq doğruğa aylanıp, sozulma keserlikle, eğir keserliklerinin ailesinin ixtisadi yüki həqiqi yeniklidildi. Yukur bahalıq doğrularını muqim bahalıq doğrularına özgertiş bilen bile, onzu nahiyesi yine nahiya rayonadaki kısmen doğrularını setiviliş miqdari az buluş, yetküzüp beriş zanciri ravan bolmazlıq qatarlıq meselelerine qarıda, nahiyelik xalıq doktorxanısı, kökiyar bazarlıq doktorxana belgilengen parça setiş doğru dokunudun ibaret 3 derecelik doğru kemcil buluşunu küzüttiş sistemisini bərpa qılışta yenilik yaratıp, her ayda kemcil doğrularını tek şürüp küzüttişke məxsus adam orullaştırıp, ammının doğru işletiş ihtiyacını doğru ilgiləb, baldır bayqaş, baldır signal beriş, baldır bir tərəf qılışını işqaşırdı. Asasi qatlam davalaş aparatlarıdaki doğrularının türü az buluş, amma yıraq qatraş, doğru setiviliş qiyin buluştak tosuq noxta məsililərgə qarıda, birlik kəlgən davalaş ortaq kəvdisi, doğru işletiş mündəri

0: Sınıf bir tutaş pilallap tüzüp, merkezlik setirilinğen tibi doğrulani, puhravi doktorhanalarğı kırgızış, kent şipahanalarğı kırgızış, belgilengen doğruhanalarğı kırgızışni bütün küç bilen alğı sılcıtıp, ala süpetlik, muqim bahalıq doğrulani asasi katlamğı düşürüş, amının yeniğe bevasta yetküzüşke türtkü boldi.
1: Şın şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoñur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küşeytidu. Belp telip ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İşçideki dora qoñur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoñur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serih yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok, şekli kapsol. İşçideki dora qoñur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı. Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.

0: bir qoşuq açıq su qoşub etsə, kraxmal enziminin aktivliğini tormozlab, şeker tərkibinin sümürləşini keçikdirgili buludu. İnçikilik bilən vəymək buyurduş. Sırtı tamak yegende ya ki vəymək buyurduqanda amalba qarı açlıq tamıqı, dümləngən xonşoni tallaş. Təyyar çöp, inçiki pintoza, kuenfin qatarlıqladın yiraq duruş. Xonşauru, tansu, baygu, bosu, dıqua qatarlıq qormulani az yeş gerek. Pranik, tort, şeker tərkiblik kiçimlik, qıtıq, şeker tərkiblik arpa qatarlıq talasız, inçiki pişiqlanğan uşaq yeməkliklərini mu imkan qadar az yeş gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xabar körəlaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldın, uçurlardın xabarda bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hämrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijeysiz hem hatırcam olsiz.
2: Saat 14'te Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sılu Şütin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñız bolsa Sılu Şütin Aptitali yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämraq bolup ägişip çeniqsiz.
1: Sılu Şütin Aptitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu.
6: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar bu sahifamizda saharda qopqi ishib qolsa, muzlatilgan qo'shiqni ko'zga chaplasa, ishiqni yondirg'il bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçiliki tavsiye kılıdgan addi sağlamlık hareketi datlaşmaz polat koşuqni 15 minut muzlatıp alğandın keyin köpünki yüzü bilen işip kalgan kapakını yenek besiş. Şunun bilen bile közne küçep 10 kitimden etiş ve yumuş. Yaz paslada hava ısık bolğaşka suni köp içip tuzunun kovul kılınışı eşip gedidim. Onun sige uyku yeterlik bolmasa ettegende ornadan durganda kapak asalla soluk işip kalıdım. Muzlatılgan koşuqnan tövən temperatursi kan tomırlarını taraydıb, sırgıp çıkışını azaydıdı. Közne etiş yumuş hərkitigi maslaşıp, köz muskullarını təşəbüskarlıq plan qısqartıp, limfanın qaydışını ilgiri sürüdü. Konkret məşğulati Koşuqnan arqı tərpini tövənge qarıdıb, işki köz burcikidin taşqi köz burcikigi qarıdıb, yenik serip besip, Her bir qetim seyirganda bir qetim küçep közünü yumup, yani közünü küçep kıskanğı oxşaş, her bir közünü bir minut kılış gerek. Kılıp olğandan keyin barmaq bilen köz atrapını yenik besiş gerek. Koşuqni tonglı tıvatmaslıkka dikkat kılış gerek. Bolmasa tere üşüp kalıdı. Bugün ateyen aynak qarap közünüzdün işip kalgalıqını bayıqsınız, köz melhimeli sürgümey, muzultılgan koşuqni elip bir tarapdan sürtüp, bir tarapdan közünüzdün çimçıqladın. Bir neçi minuttan keyin işiq yanıdı, kırım kılıçdan muhacidi kalmaydı. Közünüz ruhluq bolsa, bir gün ruhluq ötsiz.

0: deb ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini chuqurlashtirib, Avtonom rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi fan tadqiqot kollektivining nuqtada turib o'tganligi hujum qilishiga tayinib, an'anaviy payzvod qo'g'nining kasalligi taqobilchanligi ojiz, saqlash to'shish qiyin bo'lish qatorliq masalalarni hal qildi. Bu mezgilde Avtonom rayonlik yezigilik fanlar akademiyasi o'simlik asrash punktining Payzvat noya Qizilsu yeza Toqay kentidagi qo'g'in tajriba etizda o'simlik asrash punktining muavin boshlig'i tadqiqotchi Hüseynjon Mehmet va uning kollektivi yangi qo'g'in sortining o'sish ahvolini har kuni tekshirib, sonliq ma'lumotni yaxshi xotirlab bo'ldi. 6 doktordan tashkillangan qo'g'in Qapaq ziraatlarda kesellik va hasharat zeyninin universal oldin elish tizginlash yangilik yaratish kollektivi 2023-yili Payzvat nahiyasiga makallashib, yerlik sortni yaxshilash xizmatini ishladi. 2025-yili bu kollektiv 108 xil qo'g'in sortini sinoq tariqasida terib va sort yetishtirish materiallarini tayyorlab, tunji navbatlik tanlashni tamomladi. Bu yil özdiba 60 nechi xil uruq plazmasini ratlab, mamlakatning har qaysi joylaridan a'lo sifatli qo'g'in uruqqa kirgizib, 200 nechi qo'g'in avrichkisini to'plab, ko'lamlashtirib, tanlab yetishtirdi. Hüseynjon Mehmet mundaq dedi. Beshak sherin asosida sortni yaxshiladik. Bu saqlash qichdamchan, shapqi qilliroq, atlik, elektronlik savdoda sotish qilmas keladi. Bu yil ko'rsatkichlarini baholagandan keyin kelar yili bu xil sortni davomli umumlashtiramiz. Payzvat qo'g'ini butun mamlakatga dangliq xos yezigilik mas'uliyati. Ammo kasallikka taqobilchanligi ojiz. Uzun yo'lni to'shish davomida oson zidi bo'lib ketishda kamchilik sababidan kasbni ko'lamlashtirib taraqqiy qildirish cheklamiga uchragan edi. Fan tadqiqot kollektivi a'lo sort bilan yaxshi usulni moslashtirishda chin turib, shalg'utlashtirish texnikasi orqali to'liq iqtidorli sortni tanlab yetishtirdi. Payzvat noyasi bilan birlashib fan texnika hovlisi barpo qilib, har yili 3-chi oydan 10-chi oygacha yetizda turib dehqonlarni qo'lma-qo'l ilmiy terichilik qilishga yetakladi. Payzvat noya Qizilsuv yeza Toqay kentining aholisi Abdulla Selim mundaq dedi. Ular kelgandan keyin ilmiy parvish qilish saviyamiz o'sdi. Payzvat qo'g'nining usuli ishib, sifati yuqori ko'tarildi. Kirimimiz mo borgan sari ko'paydi.
1: Stansimiz muxbiri Galman Xuy xabar qildi. Shenjang Zhongtai guruhining Xotanga makallashgan davlat ilkidagi to'qimichilik kiyim-kechak boshlamchi korxonasi bo'lgan Xotan Tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkati rayon to'qimichilik kiyim-kechak ishlab chiqarish iqtidorini faol biriktirib, ishki tashqi savdo zakazini kengaytirib, Xotanning to'qimichilik kiyim-kechak kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga davlat korxonasi quvvat qo'shdi. Xotan Tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkatining Xotan shahri ishlab chiqarish sexidagi 600 nechta tikkuvchilik uskunasi yaqindan buyon butun sur'at bilan aylanmoqda. 22 oqmil liniyada kesish, tikish, sifat tekshirish ish tartibi tartibli tamomlanib, ishchilar davlat ichi va sirtidagi turli kiyim-kechak zakazlarini ulgurtirish uchun oldirash ishladi. Şirketning bosh direktori Ahmedjon Tursun şirketning davlat ilkidagi korxonalarining bozor yo'li keng, zagaz boyligi yetarlik, markinobiti kuchli bo'lishdek yadroliq afzalligini to'liq joriy qildirib, davlat ichi Yevropa, Sharqi Janubiy Osiyodagi a'lo sifatli zagazlarni markazlik qabul qilganligini tanishtirib mundaq dedi. Har yili umumiy summasi 400 million yuandan 500 million yuangacha bo'lgan taxminan 2 million yurishdan ortiq zakaz topshirib oldik. Zakaz kapolatga ega bo'lsa, ishlab chiqarish terminalmi ham turkilik unumini shakllantiradi. Xotan Tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkati davlat korxonasi zakaz qabul qilish, shu joyda ishlab chiqarish, ish qurillashtirib xalqni beytishdan iborat taraqqiyot andiyasi ustida izlanib, o'zdiba zavod rayoni ishlab chiqarish iqtidoridan boshqa qabul qilgan zakazlarni bir tutash boshqurib, bahoni bir tutash bekitib, kasbdosh 18 to'qimichilik kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarishiga topshirdi. Shu joydagi yana bir to'qimichilik kiyim-kechak korxonasining mas'uli Yao Liu Yuan muxbirga shirkatning butun yillik mahsulot qimmatida 120 million yuanni nishon qilganligi, Bunachida Tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkatining taqsimlangan zakozning egilgan nisbatining 38% ga yetib, shirkatning muqim ishlab chiqarishiga yadroliq tirak bo'lganligini aytib bundoq dedi. Bizga bergan umumiy to'xtam summasi 40 million yuandan oshdi. Bu qism zakaz bizning shu joydagi ishchilarni yaxshi beqishimiz, korxonaning normal yurishiga kafolat qilishimiz, butkul setish, tijorat kirimimizda noyito zo'r rol o'ynadi. Navbatda Xotan Tayxi to'qimichilik kiyim-kechak cheklik mas'uliyat shirkati Xotan shahri Keryan nohiyasida ikki cho'ng o'lchamlashgan ishlab chiqarish bazasi qurib, o'zining ishlab chiqarish iqtidoriga hamkorlashish, ishlab chiqarish iqtidorini qo'shib, qo'sh yo'nalishlik kuchayib, 6,432 odamning ish qo'rilishiga muqim turtki bo'lib, bir kasb orqali bir joydagilarning ish qo'rilishiga turtki bo'lish, fuqarolarni beytishni haqiqiy ishga oshirdi. Ahmetjon Tursun mundaq dedi. Shirkatimizning bozor ochish iqtidoriga tayinib, texmo ko'p zakozning Xotan viloyatida amaliylashishni qo'lga keltirdik. Keyingi qadamda davlat ichi va sirtidagi bozorni yanmo kengaytirib, asosiy o'rta Osiyodagi 5 davlatda yana o'rta sharq rayonida bozor ochib, texmo ko'p kishining muqim ish qo'rilishiga turtki bo'lib, 15-5 yilning oxirida 10 ming kishini muqim ish qo'rilashtirish nishonini amalga oshiramiz.
0: Stansımız haberi. Şincan Boşren Akıl Yezgilik Maşinesi Payçaklık Şirketi'nin Şiho Zavuti Altınçay'ın 18. günü yolu seliş mürasimi ötküzüp, zakaz boyu için işlep çıkırılgan bir türüken paktı yığış maşinesini Korgas Portu'yu yolu saldı. Kımeti 100 milyon yuandan açtıran bu paktı yığış maşinesi Özbekistan'ın Taşkent'e yetküzüldü. Bu qitim Özbekistan'a elip menilgini zakaz boyu için işlep çıkırılgan 4 kur sandukluk paktı yığış maşinesi. Ölçemli kur arlıqı 90 santimetre kılıp layihalangan. Otra Asiya devletlerinin keves teriş endisiyle maslaştırılıp işlep çıkırılgan. Köpkıl terikçilik endisi ve yer şekilde paktı yığış meşgulatı kılalaydı. Şincan Boşren Akıl Yezgilik Maşinesi Paycaklık Şirketi Şiho Zavutu'nun baş direktörü Jang Xinyuan mundaq dedi. Bu yil kirgandan buyon olgan eng cho'ng zakazimiz. Qimmati 100 million yuandan oshdi. Davlat ichida setishdan keyingi mulozamat kollektivimiz bor. Chat eldimo setishdan keyingi mulozamat kapaliti kollektivi qurdik. Xeridorlarning masalalarini tez vaqtida hal qilamiz. Shinjong Boshiran Aql Yezigilik mashinasi paychaklik shirkati paxta yig'ish mashinasini yadro qilib Kebes terikçiliğinin bütün jarayonini maşinlaştırışını hal qilish loyihasiga ega qildi. Yaqinki yillardan buyon korxona davlatimizda ishlab chiqarilgan paxta yig'ish mashinasi texnikasida o'tkaliga hujum qilishni bütün kuch bilan olg'a surib, yurishlik mas'uliyatlarini Qozog'iston, O'zbekiston, Avstraliya, Misr, Braziliya qatorliq davlatlarga eksport qildi. O'zbekiston Toshkent traktor zavodi texnik tekshirish bo'limining boshlig'i Arslanov Oybek Akram o'g'li mundaq dedi. Boshiran shirkatining ilg'or yezgilik mashinasi texnikasi, sifat boshqarish, tizginlash usuli va ijodiy taraqqiyot fikri yo'lini yuksak darajada e'tirof qilamiz. Bundan keyingi hamkorligimizning texmo kengayadiganligiga ishonamiz.
1: Stansimiz muxbiri Leyan xabar qildi. Avtonom rayonlik bilim mülk huquqini qo'g'dash markazi yig'inda davlat darajadagi tekshirishdan o'tib rasmiy ishga kirishtirildi. Bilim mülk huquqini qo'g'dash markazi davlat bilim mülk huquqini qo'g'dash idorasi mamlakat bo'yicha bir tutash joylashtirib qurgan oldin tez tekshirish, huquqni tez bekitish, huquqni tez qo'g'dash bir gavdalashgan universal mulozamat supsi. Davlat darajalik bilim mülk huquqini qo'g'dash markazi ishga kirishtirilgandan keyin butun mamlakatning bilim mülk huquqini tez moslashtirib qo'g'dash sistemasiga kirgiziladi. Buning bilan Shinjan korxonalarining patentini oldin tekshirish, huquq bekitish, huquq qo'g'dashni iltimos qilish qatorliq kasblarni bejirishga ketadigan vaqti zo'r darajada qisqaraydi. Avtonom rayonlik bilim mülk huquqini qo'g'dash markazi partiya bosh yochiksin shujisi Muavin mudiri Zhu Xiaocheng mundaq dedi. Şinjanın yeng energiya ali jabduq yasımçılığından ibaret iki noqtlıq sahani gözde tutup patentni aldın tez tekşürüş, hukukni tez bekitiş, hukukni tez qoğdış mulazımet kılıp, kolunuşcan yeng patent beriş devriyelikini otur hesaplan. Bir ayga sırtkı layiya patenti beriş devriyelikini yet hizmet günüge kıskarttımız. Bu sistema çigra halkı bilinmelik hukuku mulazımet kılıp, çetelde hukuk qoğdışkı yardan beri doğu ve yetekçilik kılıdı. Hem yerli karxallarının

0: велосипед тәкліп мұсабықсы түні күн Шиху шәрінің Джу-Джиялу есі Хы-Хуа жылғысты башланды. Шымалы Шинчанды кәрқайсы Наке шәәрлердің кәлген 130 велосипед мені шәбәскәрі Тағдала мұсабық yolыда тез сүрәтті бәсілешіп, жасарат білән жан тікіп ілішіп, сүрәт бә қайнақ есіятқы толған бір мәйден омымық қалық бәдән чиніқтұрыш тәнтәрбе қатты мәрекісі өткізді.
1: Altay vilayetining 2026 yillik Xinjiang bo'yicha tik-tak to'p taklif musobaqasi 6 ayning 37 vakillar komandasi 200 tanarkachi musobaqaga qatnashdi.
0: Endi
1: 37 vakillar komandasi 200 tanarkachi musobaqaga qatnashdi.
0: Endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning xabaridan ma'lumot beramiz. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 24'ün 34 Celsius gradusçe. Altay'da azraq yağmur yağıdu, temperatura 19'ün 35 Celsius gradusçe. Çöçekte hava bulutlup, keyin içiladu, temperatura 20'ün 36 Celsius gradusçe. Gülcide azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanadu, temperatura 20'ün 31 Celsius gradusçe. Bortlada azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlanadı. Temperatura 21'den 35 Celsius gradusçe. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 27'den 39 Celsius gradusçe. Kütende hava bulutluq. Temperatura 26'den 37 Celsius gradusçe. Şexanzda hava bulutlanıp azraq yağmur yağıdı. Temperatura 25'den 37 Celsius gradusçe. Sancıda hava tutuq, temperatura 25'den 37 Celsius gradusçe. Qumulda hava bulutlanıp, keyin içiladu, temperatura 19'den 37 Celsius gradusçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 31'den 43 Celsius gradusçe. Korluda hava bulutluq, temperatura 23'den 37 Celsius gradusçe. Aqsuda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 18'den 24 Celsius gradusçe. Altışta azraq yağmur yağıdı, temperatura 16'dan 26 Celsius gradusçe. Qashqarda azraq yağmur yağıdı, temperatura 16'dan 26 Celsius gradusçe. Xotanda otturhalt yağmur yağıdı, temperatura 17'dan 23 Celsius gradusçe. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 24'dan 34 Celsius gradusçe buludu.
1: Hörmətlik radio anlıqıcıla. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyərlik Xəbərlər Proqramısı boyu içə anlatış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümanları Aminə Nurəhmət Arzugül Xalıq, Muhariri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulfiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyərlik Xəbərlər Proqramısını anlıqmınlağı rəhmət. Слушатын абончылар терминалын түшірісіңіз, техімі көп сәрқыл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.

tutuldu. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetlep bedeni küçeytildi. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçültüldü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçültüş kapsülü. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçültüldü. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: yük sılıvatkan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılı, bu sayfımızda 9. növetlik Cungo Asya Avrupa Körkezmesi'de tuncu kıtım, özgücü evzel kesipler, açlık kesipi körkezim rayını tesis kılıngalıkını tanıştırmız.
2: 6 ayının 25. günü başlanadığan 9. növetlik Cungo Asya Avrupa Körkezmesi'nin türlük tayarlık hizmetleri tertiplik işlenmekte. Körkezmede tuncu kıtım özgücü evzel kesipler, açlık kesipi körkezim rayını tesis kılındı. Növette, Açlık Kespi Körgezmi rayonuğa körgezmi orullaştırış, körgezmiki katnışıqı çakırış, paaliyet tayarlıq hizmeti umum yüzlük ahırlaştı.
1: Açlık Kespi Körgezmi rayonu, açlık arqılıq ipek yolunu tutaştırış, Şincan'a geliştin Behrin'in işini başlayma kılıp, mevkani memleket boyunca əla süpetli diqqancılıq, çarvıçılıq məhsulatlar bilen təminləş, mühim bazısının strategiyelik ornu koyup, Şincan'ın Asya, Avrupa, Altın Yolu ve Garipki Eçivetilgen Körük Beşi istikame evzellikine getayınıp, açlık, yağlıktan işlev çıkırış bilen setişini odullaştırış, pen tekniki almaştırış, halkara soğudu bir gövdüleşken sehni berpahkaladı.
2: Açlık Kespi Körgezmi rayonunun katlık detal orullaştırılışı ilmi mükemmel bulup, Körgezmi kölümü 5000 kvadratmetreden aşıdı. 3 çoğun yadroluk Körgezmi bölükeke bölüngen. Bunun içinden esil açlık, yağlıktan, yemeklik ve inçki pişiklanan məhsulatlar bölgüde Şincan'a yardım bir vatkan ölkə, şəhərlər, açlık bilen münasibetlik mərkəz karxanaları ve Şincan işçi Bingtuan'nın əla süpetlik açlık, yağlıktan məhsulatları mərkəzlik namayan kılınıp, yeşil, organik, coğrafiyelik bəlgə ve cungu yaxşı açlık, yağlıq dalları. Şincan yaxşı açlıq yağlıq dalları etiraf namısına erişken məhsulatla noktalık namayan kılınıdı. Zamanıvi açlıq maşinaları üskünleri bölgede noktalık kalda açlıq yağlıqtan kəsbini əqli iqtidarlaşdırıp dərəcəsini özdürüş, əqli iqtidarlıq ambardı saxlaş, optomatik un tartış, inçki pişiklap işləb çıxırış liniyası qatarlıq aldıngı qatardaki cabduqlar körgəzmi kılınıdı. Açlık pen tekniki neticeleri bölgede Ali Mektep pen tetkikat orullarının yeşil açlık saklaş, açlık yağlıktan süpteni yakşılaş, koşumcu məhsulatların universal paydalanış katarlıq sahelerdeki icadi neticeleri merkezlik namayan kılınıp pen tetkikat neticelerini kesipleştirişke yardım berildi.
1: Abdunum rayonluk açlık ve maddi eşyalarını zapas saklaş idarisi kesip, Terakkiyat Başkarmısının başlıqı Livi'nin tanıştırışça, bu körkezmi rayonu bütün memleketki 376 oranını körkezmige katnışıqı cəlib kılıp, 921 xil körkezmi boyumunu topluğa.
2: İgilin işçi körkezmi məzgeli de, başlamçı açlıq karxanalarının Şincan Səpri Paaliyeti Maskadamdı kanat yaydırılı diken. Xanan, Sanşi, Xubi qatarlıq caylardaki açlıq karxanaları Sanji Quyuzu Abdunum Oblasti, Aqsu Vilayeti qatarlıq caylarga berib, kəsib baylıqını uddullaşdırır ikən.
1: Livi tonuşturup mundaq dedi. Diqqətini qoş, yönelişlik işləb çıxırış setiş əmkarlıqıqı mərkəzləşdirib, Şincanın əla süpətlik açlıq yağlıqdan məhsulatlardan dövlətləri vasıdan çıxışıqa, dövlət işçilik danlıq əla süpətlik açlıq, Yağlıqtan məhsulatlarının Şincanqa makallı

0: yarqın isim. Hürmet radio anlıgıçılar, bu seyipimizde Kigüzü Yasaş'nın bazırını çıkarıp etken 2000 yıllarda tuğulgan kız Sevli Çakır bilen tanışımız.
1: Tekes nahiyasıdaki toyak kol hüner buyumları dekallar kesbi kooperatifinin seyhi aldıraşlıqı tolgan bolup, 2000 yıllarda tuğulgan kız Sevli Çakır hizmetçilerini yetekləp Altay'a top əvət ilidigan ən-əni ve Kigüz öy materiallarını tokuatatdi. Sevli mondaq dedi. Biz hazır diametri 8 metrlik kigiz öyge kereklik şırdaq tayarlavadımız. Bir şırdaq tayarlaşka 6-7 gün. Bütün bir kigiz öyünün şırdaqını tayarlaşka 15 gün kedidu. Bundaq kigiz öyünün bahası 30 min yuandan aşıdu. Sayahat taslının yetip gelişik ägişip, Sevli'nin zakazımı köpeyişki başladı.
0: Vaktine 20 yıl ilgirgege kaytursak, Tekes Nahiyasının Hujurti Mongol yesi da, Sevliye'nin atanısı yarak yakınlığı dağınlık kekiz öy hünervini ve keşti bulup, küçük oylısıga yıl boyu koy yonudun tokulgan kekiz partisi yeyip koyattı. O kekiz dövüsü de yol manışını ögengen. 3 yaş kikirgen yili o apsı işligen keştirgi gülün oskularını bor bilen aynen süretle bir eleytti.
1: Sevliye'nin eğitişçe, o nahaydı küçük turupla ən-ənivi kigiz öyge materyal tallaş, kigiz besiş, cazısını çıkırış, ən ahırkı keşticilik, bezeşkici bulgan varlık yürüşlük hüner sənətini egelegen bulup, her bir iş tertipiye nahaydı pişikken. Parçı pul tepiş üçün, o hatta özü yasağan küçük kigiz öyini nahiye merkezige apırıp yayma kılıp satkan. O, ocağda pekat muşunda kılışını yakşı görettin, dedi.
0: 2023 yılının bir keçisi, Ali Mektep'te okuvatkan Sevli özünün yenilip tutturgen əsirge tikilip qarap durup, hiyalga pattı. Bu, Kazaklarının ən-ənivi kigiz öyü asasıda nisbət boyunca kiçiltilgen arslançak öyü.

0: Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette köngül aramanlarda boladığını güzel küylerden dostlar namlıq Xanzuçi naqşa.
1: Bu arada bu kaçan

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Hürmetli radyoanlıqıcılar, bu sahibimizden ne üçün adam bedeninde karbon su kem bolsa bolmaydı deyimiz, bunda sözləb birimiz. Biz daim deydiğen karbon su birikmesi bulup, bedenimizde energiye bilen təminleydiğen üç çoğun ozuqluq maddesinin biri. Kuramığı yetken normal kişiler her günü ihtiyaclıq boluduğun energiyanın 50%-dən 65%-dən gici bolğan kısmını o təminleydi. Nurgun kişiler uruqlaş üçün asaslıq ozuqluqni taşlap karbon sudan yıraq durudu. Ama bu çaş çüş kan azlıqını keltürüp çıkırışı, yana bir qatar sağlamlıq meselelerini keltürüp çıkırışı mümkün. Ningbo'daki 40 neçi yaşlıq bir hanım, uruqlaş üçün uzun mezgil aksıl türüdeki yemeklilerini yap, mifen, moma qatarlıq karbon su yemeklikini yemigen. Bir neçe yıldan bu yan 50 kilogramı yetmeydiğen beden eğirliğini saklap gelgen bolsa mu, ama çeçeği bargan sıra şalanlap, ta ki baş tersi körünüp kalganı kadar, doktor onunla məlum amınlarının təsirde çaşının ösüş dəvriylikide de özgürüş bolup, köplügen tük xaltısı aram elip toxtaş məzgilgi kriz səbəbidin çaş çüş dəb diagnoz koygan. Nemişka karbon su birikmelerini yemese çaş çüşüp gedidu? Mutaxassislarning ko'rsatishicha, asoslik oziqda karbon su birikmalari mo'l bo'lib, bu xil oziqlik modda odam badanidagi eng asoslik, eng tejashlik energiya manbasi ekan. Asoslik oziq bilan ta'minlash azaytilgandan keyin, zo'r bir qism oqsillik yemaklar issiqlik energiyasi sifatida xo'rab ketilgan. Toqulma azalanın qurulması və iqtidarını saqlaşqa haqiqi işlətilədigan aqsıl zor dərəcədə azayıb, muskullar xorab ketib

0: 05007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788. Shing Shitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi Epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon numarı 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahip sizken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturulan nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl görəliyisiz.
3: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem Türkülük sinema məzmurları sarxıl.
2: Mukapatlıq çek Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız ben.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
2: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqasında halıgan çıtallap endisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivast görsüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Slow Shooting Update'ı 6.0 Plus nusqası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Slow Shooting Update'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
2: qanunni tashviq qilish qonunga tayin.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayfımızda o iki dostunun altın zıbı zinnetlerini yitirip koydu. Dostları sot mahkemesinden mecburi icra kıldırıp berişini talep kıldı degen mazmun diqtinladı boladı. Yakında Çağın Tokay Nahiyeli Xalıq Sot Mahkemesi icradın burunqi murassam mexanizmidan paydalanıp macranı hal kılıp buzulgan dostluğunu əsligi keltirdi. 2025 yılının məlum bir günü Nu Ekiz toy mürasımıqa qatnış üçün yakın dostları Li Ekiz Wang Ekiz'den ayrım-ayrım halda 11,145 gram ve 33,135 gram altın zibizinət boyumi ariyet edip bir haftadan keyin qaytırıp berişki pütüşken. Lekin pütüşken müddet toşkandan keyin Nu Ekiz uzaqça qaytırmagan hem altın zibizinət boyumini yitirip koyğalıqını eytip dostlar arasında zidiyet payda qılgan. Li Ekiz, Wang Ekiz söylegen bolsumu nəticisiz bolğaşqa Nu Ekiz üstüden sot mahkemesige dava qıldı. Sot mahkemesinin murassag riyasetçilik qilishi bilen en axırda kelişim hasıl qıldı. Nu Ekiz, 2026 yıl 1 ayının 13 günüden burun Li Ekiz, Wang Ekiz'ke ayrım-ayrım halda bahağı sundurulgan 10 000 yuan ve 46 000 yuan'ni töyleydigan boldı. Ama Muresa namıdı bekitilgen ada kılış modeti toşkandın ki Nu Ekiz pul töyleş mecburiyetini yanıla ada kılmadı.

Bu yıl 5-ci ayda Li X-Plan Wang X sot məhkəməsinə məcburi icra qıldırışını iltimas qıldı. Çağan Toqay Nahiyalı Xalıq sot məhkəməsi materialını tapşırıb olğandan keyin Dilo ahvalının oddi işgərligini icra qılışdan burun murassa qılışqın mas kelidiganlığını bayqıdı. İcraçı kadr saqçılar 3 kişini sot məhkəməsinə təklif qılıb, iki tərəfinin yürək sadasını səbirçanlıq bilan anladı. Li X-Plan Wang X aldınğandak tuyğuğa kelganligini etdi. No ekes ilgari mablag' obrotda qiyinchilik tufayli pulni vaqtida qaytarolmagan edim dedi. Ikki tarafning hayajonlanganligi va jiddiylashganligini ko'rib, xizmatchi xodimlar oldi bilan naq maydon kayfiyatini pasaytirib, ko'pchilikning kayfiyati turoqlashgandan keyin bir-birlab fikr almashtirdi, sabrchanlik bilan nasihat qildi. Xizmatchi xodimlar aloqador qonun belgilarini birma-bir ratlab, No ekesga foyda ziyonni tafsiliy tushuntirib mundaq dedi. Murassa kelishimi qonun kuchiga ega. Agar qarz qaytarish majburiyatini yana rad qilsa, sot mahkamasi majburiy ijro qilishni boshlagandan keyin shaxsiy mol-mulkini qonun bo'yicha to'nglatib, bo'lib berib qolmay, yana lavzda turmagan ijro qildiruvchilar tizimligiga kirgiziladi. Safarga chiqish, qarz olish, kundalik iste'molning hammasi cheklimiga uchraydi. Qonuniy oqibatini aniq tushuntirgandan keyin xizmatchi xodimlar yana ishni uzoq yillik do'stlikdan boshlab, ikki tarafga nasihat qilib, sizlar tunish qili uzoq yil bo'pti. Do'stliginglar tasdiq qo'lga kelgan. Ayni chaqda qimmatlik oltin zibzinatlarni oriyatga berishni xohlashdan bir-biringlarga bo'lgan ishonchni ko'rib olg'il bo'ladi. Bu ish sababidan ko'p yillik do'stliginglarni hargiz nobud qilib atmanglar. Bir necha qitim samimiy paranglashgandan keyin No X o'zining ikki do'stining ishonchini yerda qo'yganligini, sot mahkamasidagi xizmatchi xodimlarga mu avarchilik tepib berganligini, o'zining xatoligini bilganligini aytdi. Orqadan No X banka orqali hisobot yotkab, barliq pulni Li X va Wang X ga yotkab berdi. No X'ning chin ko'ngildan pushaymon qilganligini ko'rib, Li X bilan Wang X'ning ko'nglidagi tugunmu yechildi.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Radio anlıqcı dostlar, Təklimakan Qumlıqının Cənubi Qırbıqedeki Xotan Nahiyasıda Şorluq Qumlıq Yer Su Məhsulatları Baxmıncılıq Bazısıqı aylanıp, bu yerde bekılgan Qısqışbaqa, Rak, Avustraliya Çoğun Raki Qatarlıq Su Məhsulatları Ammının Tamak Üstülünü beytti. 2025 yılı Qotan Nahiyasının Beylikçilik Məhsulat Kımeti aldıngı yıldakıdan 141.2% eşip, ekologiya ve iqtisadi önüm cahatta koş önüm hasıl kılındı. Bugünkü Güllünü Vatkan Yezi kentlerine nazar sahibimizde köpçelikke Qotan Nahiyasının yeni erik yezisi Tolganji kentideki su məhsulatları bakmıcılık bazısı da Şorluk çölünün kandaklı pentekniki arkalık kök renglik aşlık ambırağı aylan kallıkını sözləp berimiz. Tolganji kenti su məhsulatları baxmıcılık bazısıdaki parnikta xizmetçiler rak uusını süzüp alganda bir-birinin tolgan Avustraliya çoğun rakları səkrəp duratdi. Vaqtlıq beqiş kölçikide top-top, Jonghua tivitli qısqışbaqısı suda uyandın buyanğı özüp, su yüzüde toxtımastın köpikçilani payda qılıp atatdi. Su məhsulatları baxmıcılık bazısının məsuli Wang Koyning tonuşturuşca, 2024 yılından başlap ula Şorluq Qumlıq yerde mağ noğı yakın bakmıcılık bazısı kurup, Jonghua tivitli qısqışbaqısı, Cənubi Amerika Akraki, Tatlıqsu Avustraliya Çoğraki, Tatlıqsu Ogun Beliqi Qatarlıq nesillerini beqip, asaslıqı şujaydaki bazarını təminligen. İlgiri deniz boyudaki ülkelerden hava transportları tayınıp toşuğanı seliştirganda, bu yerde bekılgan su məhsulatlarının şu caydaki bahası 15%'den 20% kiç tövellep, amının tamak üstüli yanımı beytilgan. Qumlıq yerinin su məhsulatları bağımcılık bazısıqı aylın işinin arqısı da ekologiya ve iqtisadi önümden koş paydı ilişba. Xotan vilayetinin cənubi tarafıdaki Koylun teğideki karımızdan ergen su köpligen derya iqillanı hasıl kılıp, su məhsulatları bakımcılıkının tabi su mənbəsik aylanğan idi. Şimali kısmi Təklimakan Qumlıqının işkirsige çoğunqırlap kırgen, Qumlıq çöl bayavallıq kölümü vilayet umumi kölümünün 63%'ini egilgen bolup, Şorluq Qum yerinin şor tərkibi Qısqışbaqının özüşini muapıq muhit bilen təminlisi, Çüş vaxtı bir kadar uzun kün nuri Qısqışbaqının qepidin çıkışıga paydalıq edi. Bırak, köpsandaki beli qaraqlanın özüşüge maskeledigan baxmıcılık muhitini yaratış üçün, yana Şorluq yerini tüzəş ötkiledin ötüşüge toğır keletdi. Şu caydikile su ösümliklerini teriş, mikroorganizm ve tatlıq su koşuş qatarlıq usullar arqılıq, baxmıcılık kölçeklerinin şorluğu, işqarlıqını düşürüp, sunun pH kımetini belik raklanın özüşüge maskeledigan 7.10-5'ten 8.10-5'keçi tövelletti. Şunun bilen bile su mol mezgilde yakın etraptaki Yorunqaş deryasının suyini bakmıcılık kölüge başlap gelip, kündelik bakmıcılık ceryanadan kölçeki su kuyup, su almaştırmay, su ösümlikleri ve mikroorganizmlarının aylanışı arqılıq tazılap, yaxşı ekologilik sistemi bərpa kıldı. Şorluq Qumlıqda beqışqı maskeledigan nesillerini tallap çıkış üçün baxmıcılık bazısı Jiangsu, Anhui, Guangdong qatarlıq jayladın qısqışbaqa kumçaklarını kirgizip, bir tarafdan baqqaş, bir tarafdan tallap, şorğı çıdamlıq qısqışbaqı nesillerini tallap yetiştirdi. 2024-4 aydan başlap baxmıcılık bazısı bu nesillerini sınaq tariqisi de beqip, 18 tonna qısqışbaqıdan 2 milyon yuanga yakın məhsulat kımeti yarattı. Wang Hui'nin tonuşturuşca, qısqışbaqa bazarğı selinişinin yuqır pəlli məzgeli de ula her günü otur hesap bilen təxminen 200 kilogram zakas qobul kılgan bolup, təminləş ehtiyacını kandıralmıgan. Yeni Erik yezisinin Jamğurluq kentideki su məhsulatları baxmıcılık bazısı da yeni bir aldıraş mənziri barlıq kelgen idi.
Yani zavod uyida su mahsulotlari bog'michilik sistemasi yuqori unumlik aylinayotgan bo'lib, o'kin beliqi, qari beliq qatorliq tatliq suv beliqmilari bog'michilik ko'lchaklarida erkin o'sayotdi. Markaziy kontrol xonada xizmatchi xodimlar suv temperaturasi, pH qimmati, suvning umumiy ishqarlik darajasi, suvning umumiy qattiqligi qatorliq suv sifati ko'rsatkichlarini yaqindan kuzatib o'lchayotdi. Baxmichilik bazasining mas'uli tonishtirib mundaq dedi. Zal ichi suv mahsulotlari baxmichilik bazasida 56 baxmichilik ko'lchiki va yondash aslahalar qurilib, 8 qurpa baxmichilik sistemasi shakllantirilib, taxminan 8 tonna beliq beqildi. Pat arada turkumga bo'lib bozorga salamiz. Bazada yana ziraat terichilik parniki qurib, beliqning chiqirindilaridagi organik moddalardan to'liq foydalanib, attirgul qatorliq gul giyohlarni oziqlik bilan ta'minlab, ekologiya terichilik bog'michilik nishoni ishga oshirildi. Bu joy yana oliy maktablar bilan birlashib, Ko'ilning suv mahsulotlari tadqiqot o'rni qurib, a'lo nasl tanlab yetishtirish, texnik darajasini o'stirish, yashil taraqqiyot qatorliq jihatlarda madad bilan ta'minlab, Ko'ilon Yuxia rayon amavi danglik markasini e'lon qilib, mahsulotlarning bozor raqobat kuchi va danglik marka ta'sir kuchini oshirishga kuch qo'shdi. 2025-yili Xotan nahiyasining beliqchilik mahsulot qimmati oldingi yildagidan 141.2% oshdi.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde özgece yol tutkan birinci şujeni tanıştırımız. Bultur, Poskam Nahya Küybağ Yezisi Üçmülük kentige galiti iş beceredigan kent turuşluk birinci şuji Tan Jong Juan keldi. O kılgan meydan yasaj, üzüm barını yasaj işleri xalqning köngliga eng yaqdi. Ama o mundaq dedi. Maytağ neft kimya sanayiti şirkiti oda yar yülek bolgan 12 yılda ul əslahala yeterlik mükemmelleşdi. Yana gül üstüge gül keltirüşnün hacit kalmadı. Mehir muhabbet yangıqi istimali arqılıq yar yülek boluşnun önümü dərhal körüldi. O könlada karxanalani arıq tırak kiliş uzaq məzgirlik plan əməz dəb əndişi qıldı. Yezikent sayahide yukur pelleki çıkıp noktalık yar yülek boludgan kentle bəs-bəsdə ailevi mihmanxana açdı. Sayahat merkezi kurdi. Lekin o, şamalga ägişip bekarga avarı boludgan, ahri çıkmaydıgan işlani kılışını rət kıldı. Aksice başkala kılalmaydıgan işlani kıldı. Bu yıl 6 ayda kentteki Parniklada 2-ci qitimlik terikçilik başlandı. Maytağ neft kimya şirketinin kent turuşluk hizmet

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızıl görüleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
2: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırıştınız mı?
3: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
2: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüstüp Şincang'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni meyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
4: Hürmetli radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbət Tıprak programısı. Əmdirik qıtınla, yeziklikin yezadi qalarqa laqıdar uçurlardı bolsun.

2026 yıllık Şinjan'ın yazlık açlık setiviliş hizmeti 6 ayının otturları da arka arkadan başlandı. Bu yıl, Abdunum rayon boyunca 3 milyon 400 000 tonna yazlık açlık setiviliş mülçerlengen bolup, setiviliş miktarı bir kadar yukarı seviyeni saklaydıken. Növette her kaysi cayla 4 milyon 250 000 tonna setiviliş ambar sığımı tayarlıgan bolup, umumi cihetin setiviliş ihtiyacını kandıralaydıken. Tonuşturulışça, bu yıl bütün Abdunum rayon boyunca yazlık açlık setiviliş hizmeti de bazarlaştırıp setivilişten yetekçilik rolü devamlıq cari kıldırılıp, tekimi köp bazarlaşkan usul ve vasıtalar kullanılıp, köp kıl asası gövdülə bazarğı kırıp setivilişka paal yeteklenedigen. Dövlət açlık karxanaları setivilişteki asaslıq yolluq rolunu cari kıldırıp, başlamçılıq bilen bazarı kırıp setivilip, bazarını doğru yönelişte yetekleydikken. Un pişiklaş karxanaları, soda karxanaları, açlık vasıtçıları, katarlıq türlük setiviliş asası

Yevdilleri faal katnışıp yazlık bazarını ortak canlandı, açlık bazarını ortak canlandırıp asası gevden köpkıllaşkan setiviliş setiş canlangan. Oboru taravan bolgan açlık pazarı endisini şekillendirişken türkü boladıken.

Yakında 2026 yıllık Jongo Ekologiya Medeniyeti Munbarida memleket boyunca tunji türkümdeki 100 güzel Jongo'daki daka kılış noktası tizimliki ilan kılındı. Tekes nahiyasının Karadala Bazarı Çonkuştay kenti bu tizimlikke muvaffakiyetli kirip, bu kent ili oblastığa bevasıtı karşılık caylardaki birdenbir bu şerepki erişken kent bulup kaldı. Çonkuştay kentide 40 neçi yürüyüş əsli ekologiyelik yağaç imaret toluq saxlınıp kalgan. Nurgun yağaç öyle 100 yılgı yakın tarihki ege bulup, ili deryası vadisideki növette en mükemmel saxlangan əsli ekologiyelik yağaç kurulmalık imaret topu hesaplanıdı.

Yakında, Payzavat nahiyasının Kızılsu yezisi Tokay kentinin Koğun tecrübe etizida Abdunum rayonluk yezilik pallar akademiyası Ösümlik asraş tatqiqat ornının pen tatqiqat xadimleri etizgi çonkur çöküp Koğunun ösüş ahvalını küzütüp ölçeş, kesellik ve haşarat ziyinin aldın eliş, tizgilleş, sortni seliştiriş qatarlıq tecrübelerini tertiplik kanat yaydırdı. Yakın yıllardan bu yan, Payzavat nahiyası bu tatqiqat orni bilen kol tutuşup, yezilik texnikasının derecesini östürüşkü türtkü bolup, Payzavat qoğuni kəsbideki qiyin noktağı karada, bütün zancirlik texniki ötkilige hücum kılışını kanat yaydırıp, bazar ihtiyacına maskeledigan köpkıl ala süpetlik qoğun sortini yetiştirip çıxdı. Bu yıl, Pen tədqiqat kollektibi 200 kıldın artıq qoğun əvrişkisini toplab köləmləşdirib, sort yetiştiriş sınıqını kanat yaydırıb, əla sortlarını köngül qoyub tallab, pen texniki küçü arqılıq Payzavat qoğunu kəsbinin süpətini östürüb, önümünü aşırdı. Puxta qədəm bilən uzaqçı davamlı şişiğa türkü boldu.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbət Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət. Ətirki Münbət Tuprak programımızda yezi kentlərini güllendiriş toğrısıdaki teximi köp sarxılı hikayelə davamlıq huzurunladı boludu. Əmdir iqtınla stansımızdan anlatılış aldıda turğan başqı programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şitin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyiqtiniz Sılu Şitin abonacılar terminalımızdı bolsın.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6 ayının 21 günü yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Somret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Yen en ruhi evlatma evlat dağımlaştırılıp, Kızıl Münbet Tuprak'ta yeni devir sahipsi bütülmekte mavzuluk tepsili haber. Cayladaki muzeyla özgeçi pahaliyetlerini ötközdü. Kişiler çökmeyi hizkiliş devamıda, Dönvü Bayırmı'daki örf adetlerini hizkilip, en enevi medeniyetin hozırlandı. Azadlık Armiya ve Kurallık Sağçı kısım can oranıda çıntırıp, bayram mezgilideki oruç tayarlıqını küçe yetiş bilen bir vaxta mol medeniyet pahaliyetlerini təşkilləb, dövlət muhabbetini yıldız tartqızdı. Xaynan Erkin Soğdu Portada siyaset paydası devamlıq namayan bolub, Dönvü Bayırmılıq istimal kızgılıqı açdı. 28-ci növətlik Şanxay Xalqara Kino Bayramının 6-cı cam mukafatını tarqıtış mürasimi ötküzüldü. İran ilə Amerikanın texniki qatılımıdakı söhbəti, şücay vaxtı 6-cı ayının 21-ci günü Şivisariyədə ötküzüldü. İran armiya dairələri Hormuz boğazının taqalğanlığını çakarladı. Amerika armiyası boğazdan ötüş bir xətər həm tosalğısız dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları da olsun.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınlaydı seyipimizle başlayımız. Karmay şehrinin Cafu mahallesi de her kaysı milletler bir aile kişilerdek yaşamakta. Yakında muhbir Şincan Karmay şehri Cafu mahallesi gibi erip, rengarenk arzu çaplaklarının arzu temiga katma kat çaplangallıkı. Varaklarga ılık sözlerinin yazılgallıkını gördü. Onunga tevellikteki balılarının sap arzusu mücessemlengen idi. Bu arzula okuluplu kalmastın, tekimi muhimi estaidil inkas kaytırıldı. Şu caydaki pidayla, Irak'taki Ali Mektep'le ve her derecelik ictimai teşkilatla besbeste tağ deryalardan halkıp mehri şefkat yetküzdü. Küçükkini arzu çaplakları her millet ammasının yaş küllerini ortak perviş kılışıga türtkü boldu. Cafu mahallesi Karmay şehri Yinhe Yolu Kutsu'yu

Hörmətli radioqucuna, əmdi Dünya Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Zumrət Yasin. Bu il kirgandan buyan dünya mal sodisi besim uçurdi. Rayon toqunishi, ehtiyacdan bölünishi va qoruqchilikning bosh ko'tarishi qatorliq omillar dünya iqtisodiga davomli ta'sir ko'rsatdi. Mushundaq orqa ko'rinish ostida Jungoning oldingi 5 oydagi import-eksport miqdori o'xshash mazgildagidan davomli oshdi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri deqtonlar programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, bu yil kirgandan buyon dunyo mol sodisi besim uchirdi. Rayon to'qinishi, ehtiyojdan bo'linishi va qo'riqchilikning bosh ko'tarishi qatorliq omillar dunyo iqtisodiga davomli ta'sir ko'rsatdi. Mushundaq orqa ko'rinish ostida Jungoning oldingi 5 oydagi import-eksport miqdori o'xshash mazgildagidan davomli oshdi. Chat el taratquvlari va kuzatuvchilar mundaq deb qaradi. Jungoning tashqi savdodagi ifodasi ko'rinarlik bo'lib, Jungo yasimchiligining yer shariy ta'minot zanjiridagi avrishimligi va raqobat kuchini namoyon qildi. Shundoqla bozorning Jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga bo'lgan ishonchini yanada oshirdi. Jungo tamojna bosh mahkamasi yaqinda e'lon qilgan soliq ma'lumoti ko'rsatilishicha, 2026 yilining oldingi 5 oyida Jungoning eksport-import sur'ati tang tezlashgan. Mol savdosining import-eksport umumiy qimmati 20 trillion 680 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 15.3% oshgan. Ish sur'ati oldingi 4 oydagidan 0.4 point yuqorilagan. 5-nji oygacha Jungoning oylik import-eksporti uda 3 oy 4 trillion yuandan oshgan. Kasb o'rinlashtirmasi dunyoning sun'iy aql ehtiyoji va mablag' selish yuzilinishiga uyg'un bo'lib, Jungoning tashqi savdo soliq ma'lumotining ko'zimidan eshib ketishidagi muhim omil deb qaraldi. Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, AI hisoblash kuchi ul asliha qurilish to'lqini Jungoning fan texnika mahsulotlari savdosining eshig'i turtki bo'lgan. Özək kompyuter üskünlərinin import-eksportunun eşi qoşqan töhpisi körnərlik bolğan. 5-ci ayda Jungonun yerim ötküzgüş eksportunun eşi nesbiti 2013-ci yılıdın bu yanqı ən yuqarı rekordini yaratqan. Kompyuter və zapcas eksportunun eşi nesbiti 2010-ci yılıdın bu yanqı ən yuqarı səviyyini yaratqan. Singapur Daxua Bankısının ixtisasşünasları mundaqtab körsətdi. AI kasb zanjiri fan texnika mahsulotlarining qo'sh yo'nalishlik savdosining gullanishiga turtki bo'ldi. Yerim o'tkazgich, kompyuter uskunalari bir xil vaqtda import-eksportning eshishiga turtki bo'ldi. Bankimiz butun yillik Jungo tashqi savdosining eshish ko'zlamasini o'stirdi. Malaysiya Shangzhou gazetasining xabarida mundaq deyildi. Jungoning eksportdagi ifodasi mo'lchardagidan eshib, Jungo iqtisodiy va kasbining avrishimligini gavdalantirdi. Jungoning umumiy eksportining es sur'ati tezlashdi. Importmo zo'r darajada oshdi. Bu Jungoning ishki yasimchilik, port va chigra halqigan kasb zanjiri, ta'minot zanjirining taraqqiyotiga bog'liq. Yangi energiya kasb sohasida Jungoning eksport afzalligi o'xshashlar muqim bo'ldi. Litrlik batareya, yorug'lik volt, shamol elektri qatorliq mahsulotlarning oldingi 5 oydagi eksporti yuqori es sur'atini saqladi. Oxford iqtisod tadqiqot yurtining dokladida mundaq deb qaraldi. O'tir sharq rayonidagi to'qinish yer sharining energiya tanarxini o'rlitib, yer sharining yeshil fan texnika mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini yanada tezlatdi. Jungo mukammal kasb zanjiri va ko'lamlashgan ishlab chiqarish iqtidori afzalligiga tayinib, energiya bahosining o'sishining zarbisiga nisbatan oz uchrab, yeshil energiya jabduqi AI qattiq detalli qatorliq mahsulotlarning baho jihatidagi raqobat kuchini davomli namoyon qildi. Bozorning ko'p manbalik o'rinlashtirmasimi chet el taratquvlari tarafidan Jungo tashqi savdosining avrishimligining muhim tayanchi deb qaraldi. Oldingi 5 oyda Jungoning Afrika davlatlari bilan bo'lgan import-eksporti 1 trillion 140 milliard yuanga yetib, tarixdagi o'xshash mazgilda tunchi qitim 1 trillion yuandan eshib, o'xshash mazgildagidan 18.2% ko'paydi. O'xshash mazgilda Jungoning Sharq-Janubiy Osiyo Alri ittifoqi, Yevropa ittifoqi, Latin Amerikasi qatorliq rayonlar bilan bo'lgan import-eksportining eshish sur'ati 2

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda. Yurtumun Tağız Sulları namlı Kazakçı nakşıdan huzur aldık. Növete gönül aramanladı boludığını Yaşlık Küyü namlı nakşa. Yaktırpanlı gaysılı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texmi çoğ. Yataq öyü texmi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar programımızga kaytip geldik. Emdi köngül aramanladı boladığını Ösüp Yetiliş namlı kansucu nakşa. Yahtırpanlı gaysele.

0: Doğru bahası, doğru işletiş kapalıdır her bir ammanın sağlamlığı ve bəxt saadetliği münasibetlik. Onsun ahilik davalanış kapalıdır tarmağı, ammanı yaxşı doğru işletiş imkaniyeti eğikliş üçün asaslı kapalatlı kiliş, kilinkiga kapalatlı kiliş, ehtiyaçı kapalatlı kiliş prinsipide çıngdırıp, merkezlik setivili siyasetinin dəl cayda bivası yetküzülüşü, paydadan tez bəhərlenişiga bütün küş bilen türtkü bolup, doğru bahasadaki əməli bahasadan eşip getken kısmını üzül kesil sıkıp çıkırıp, ammının doğru işletiş yükünü inikletti. Hazır 10 nahiyasırki 16 davalaş aparati, mərkəzlik setiviliş xizmetiga umum yüzlik katnışıp, dövlət və ölkələr ara iştipaq boyuca 25 türküm qeytim tibbi doğrularını mərkəzlik setivilişini daimlik icra qıldı. 396 xil ölçəmdiki davalaş xormu materiali 19 türküm qeytim, cəmi 132 xil bolub, yuqur qan besim, diabet, tacisman yürek kesili qatarlıq sozulma kesəliklərgə daim işletilədiğən doğruladın, ösmü qatarlıq eğir kesəliklərini davalaş doğrularıqıcə. Sonak bölümü tacisman tomur qatarlıq, yuqri, kımmetlik davalaş xorma materialları gıca ammının kilinkida doğru işletiş ihtiyacını kapları. Merkezlik setivilinğen tibbi doğrularının oturucu tövalleş nisbeti 50%'den aştı. İlgiri amma körpla arkağı daciydiğen yukur bahalıq doğrula, mutlak ihtiyaclıq doğrula arka-arkıdan süpti yaxşı, bahası muvapıq, muqim bahalıq doğruğa aylınıp, sozulma kesellikle, eğir kesellikle'nin ailesinin ixtisadi yüki hakiki yeniklidildi. Yukur bahalıq doğrularını muqim bahalıq doğrularına özgertiş bilen bile, onsun nahiyesi yine nahiya rayonadaki kısmen doğrularını setiviliş miqdari az buluş, yetküzüp beriş zanciri ravan bolmazlıq qatarlıq meselelerine qarata, nahiyelik xalıq doktorxanısı, kökyar bazarlıq doktorxana, belgilengen parça setiş doğru dokunudun ibaret 3 derecelik doğru kemcil buluşunu küzüldüş sistemisini bərpa qılışta yenilik yaratıp, her ayda kemcil doğrularını tek şürüp küzüldüşge məxsus adam orullaştırıp, ammının doğru işletiş ihtiyacını doğru ilgiləb, baldır bayqaş, baldır signal beriş, baldır bir tərəb qılışını işqa şürdü. Asasi qatlam davalaş aparatlarıdaki doğrularının türü az buluş, amma yiraq qatraş, doğru setiviliş qiyin buluştak tosuq noxta məsililərgə qarıda, birlik kəlgən davalaş ortaq gəvdisi doğru işletiş mundaricisini bir tutaş pilallab tüzüb, mərkəzlik setivilinğan tibbi doğrularını puxravi doktorxanalarğı kırgızış, kənd şipa xanalarğı kırgızış, bəlgilənggən doğru xanalarğı kırgızışını bütün küç bilən alğı sılcıdıb, əla süpətlik, muqim bahalıq doğrularını asasi qatlamğı düşürüş, ammının yeniğa bivası yetküzüşkə türtkü boldi.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçideki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədən

0: xəbər görəlisiniz.
1: Saat 9:20-də Solo Shooting update alınan 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalısınız.
0: Saat 11-də Solo Shooting update alınan 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki icadiyyət həmrayınız. AI yazıçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutdu.
1: Saat 13:20-də Solo Shooting update alınan 6.0 plus nusxəsi yeninizdəki pul tejəş həmrayınız. Juğlama nömrünü tamaq biletiga almashtırıb, həm pul tejəsiz, həm xatırjan bolasız.
0: Saat 14-də Solo Shooting update alınan 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Solo Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Solo Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solo Shooting Aptitalı yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Solo Shooting Aptitalı'nın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20-də Solo Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki məzəlik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki var.
3: Saat 20:20-də Solo Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki ügünüş həmrayınız. Bilim turmuşunuzun təm xurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-də Solo Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki tənərkə təmrayınız. Sağlamlıqqa əmrah bulub əgişib çıxısız.
5: Solo Shooting Aptitalını çürüb sərxil məzmunladın huzurunun.
6: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
7: Hurmatli radio anglug'ichilar, bu sahifamizda saharda qopqi ishib qolsa, muzlatilgan qo'shiqni ko'zga chaplasa, ishiqni yondirg'il bo'lamdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Bugün köpçülüki tavsiye kıladığan addi sağlamlık hareketi, datlaşmaz polat koşukni 15 minut muzlutup, alğandın keyin köpünki yüzü bilen işip kalan kapakını yenik besiş. Şunun bilen bile közne küçep 10 kitimden etiş ve yumuş. Yaz peslede hava ısık bolğaşka suni köp içip, tuzunun kovul kılınışı eşip gedidup. Onun sige uyku yeterlik bolmasa, ettegende ornadan durganda kapak asalla soluk işip kalıdup. Muzlatılgan koşuqnan tövən temperatursi kan tomırlarını taraydıb, sırgıp çıxışını azaydıdı. Közne etiş yumuş hərkitigi mazlaşıp, köz muskullarını təşəbüskarlıq bilən qısqartıp, limfanın qaydışını ilgiri sürüdü. Konkret məşğulatı. Koşuqnan arqı tərpini tövənge qarıdıb, işki köz burcikidin taşqi köz burcikigi qarıdıb, yenik serip besip, Her bir qitim seyirganda bir qitim küçep közünü yumup, yani közünü küçep kıskanğı oxşaş, her bir közünü bir minut kılış gerek. Kılıp olğandın keyin barmaq bilen köz atrapını yenik besiş gerek. Koşıqni tonglı tıvatmaslıkka dikkat kılış gerek. Bolmasa tere üşüp kalıdı. Bugün atayan aynak qarap közünüzdün işip kalğalıqını bayıqsınız, köz melhimeli sürgümey, muzultılgan koşuqni elip bir tarafdan sürtüp, bir tarafdan közünüzdü çimçıqladın. Bir neçi minuttan keyin işik yanıdı, kırım kılıçtan muhacidi kalmaydı. Közünüz ruhluq bolsa, bir gün ruhluq ötsiz.

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Naqşı Musika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Ozuq. Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga dolgan, sanat sahnesi programısıqı orullaştırılgan Sərxil Naqşı Musikalarının cəlibkarlığının silahını huzurlandırış məxsidine mikrofon aldığa təyyar buldum. Əmdiki minutlarda bugünkü programımızı orullaştırılgan ən güzel köylani huzurunlağı sunumuz. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Qadirli do'stlar, bugungi san'at sahnasi programmamizni Suv bo'lib oqdim nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qiynamsa huzur olg'aysizlar.

0: yurtumdaki yenilikla.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayfımızda Kumluk Deniz Mesulatları Ammının Tamak Üstülüğü çıktı degen mezmonda sözler birimiz.
2: Parnikta hizmetçiler rak uğusunu süzüp alganda, danısı bir-birden yuğan Avustralya çoğun rakları sekreşip duraddı. Vaktlık bir kış kölçkide top-top Jonghua tivitlik kıskış bakısı suda uyandın boyanğı üzüp, su yüzüde tohtumastın köpükçilerini payda kılıva tattı. Bu görünüş deniz boyu ray yolları da emez, belki Taklamakan kumlukının Cenobi Gırvegedeki Xotan nahiyesi de görülgen idi.
1: Xotan nahiyesi, Yenirik yesi, Tolganji kentriki su mahsulatları bakımçılık bazısının mesulü Wang Hui tonuşturup mundaq dedi. 2024 yılından başlayıp, Şorluk kumluk yerde 1000 moğu yakın bakımçılık bazısı kurup, Jonghua Tibetli kıskuş bakısı, Cenobi Amerika Ak Praura Aki, Tatlıq su

0: Avtomobil pilotnusisi yeningizdiki pul tije şamrayınız. Juglama numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tijeysiz hem hatırca mılsız.
1: Saat 14'te Solution update'ının 6.0 pilotnusisi yeningizdiki turmuş şamrayınız. Solution Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
0: Saat 16'da Solution update'ının 6.0 pilotnusisi yeningizdiki ilgili tikle şamrayınız. İlgili tikle uyumuz bosa Solution update'ı yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Solution update'ının 6.0 pilotnusisi yeningizdiki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Solution update'ının 6.0 pilotnusisi yeningizdiki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20.20'da Solution update'ının 6.0 pilotnusisi yeningizdiki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Solution update'ının 6.0 pilotnusisi yeningizdiki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşipçini kısız.
5: Solution update'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.

0: Yükselen Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda 9. növbetlik Cüngo Asya Avrupa Körkezmesi'de tuncu kıtım özgücü evzel kesipler, açlık kesipi körkezme rayını tesis kılın kalıqını tanıştırmız.
2: 6. ayının 25. günü başlanadığan 9. növbetlik Cüngo Asya Avrupa Körkezmesi'nin türlük tayarlık hizmetleri tertiplik işlenmekte. Körkezmede tuncu kıtım özgücü evzel kesipler, açlık kesipi körkezme rayını tesis kılındı. Növbette, Açlık Kespi Körgezme rayonuna körgezme orullaştırış, körgezmeki katnışıcı çakırış, faaliyet tayarlık hizmeti umum yüzlük ahırlaştı.
1: Açlık Kespi Körgezme rayonu, açlık arkalık ipek yolunu tutaştırış, Şincan'a geliştin Behrin'in işine başlayma kılıp, mevkani memleket boyunca el asupetlik dikkancılık, çarvıcılık mahsulatları bilen təminleş, mühim bazısının strategiyelik ornağı koyup, Şincan'ın Asya, Avrupa, Altın Yolu ve Garip'ki ecibetilgen körük beşi istikamı evzellik ege tayinip, açlık, yağlıktan işlev çıkırış bilen setişini odullaştırış, pentekniki almaştırış, halkara soğudu bir gevdileşken sehni berpakalıdı.
2: Açlık Kespi Körgezme rayonunun katlık detal orullaştırılışı ilmi mükemmel bulup, körgezme kölümü 5000 kvadratmetreden aşıdı. 3 çoğun yadroluk körgezme bölükeke bölüngen. Bunun içinde esil açlık, yağlıktan, yemeklik ve inçiki pişiklanan mahsulatlar bölgede Şincan'a yardım bir vatkan ülke, şehirler, açlık bilen münasibetlik merkez karhanaları ve Şincan işçi Bingtuan'ın ala sübetlik açlık, yağlıktan mahsulatları merkezlik namayan kılınıp, yeşil, organik, coğrafyelik belge ve cungu yakşı açlık, yağlık dalları. Şincan yakşı açlık yağlık dalları etrap namısıgı erişken məksulatla noktalık namayan kılınıdı. Zamanıvi açlık maşinileri üskünileri bölgede noktalık kalda açlık yağlıktan kəsbini əqli iqtidarlaştırıp dərəcisini özdürüş, əqli iqtidarlıq ambarda saxlaş, optimatik un tartış, inçiki pişiklap işləp çıxırış liniyası qatarlıq aldıngı qatardaki cabduqlar körgəzmi kılınıdı. Açlık pen tekniki neticeleri bölgede Ali Mektep pen tetkikat orullarının yeşil açlık saklaş, açlık yağlıktan süpteni yakşılaş, koşumcu mahsulatların universal paydalanış katarlık sahalardaki icadi neticeleri merkezlik namayan kılınıp pen tetkikat neticelerini kesipleştirişke yardım berildi.
1: Abdunum rayonluk açlık ve maddi eşyalarını zapas saklaş idarisi kesip, Terakkiyat Başkarmısının başlığı Livi'nin tanıştırışça, bu körkezme rayonu bütün memleketki 376 oranını körkezmeye katnışıkı cəlip kılıp, 921 xil körkezme boyumunu topluğa.
2: İlgili neşe körkezme mezgeli de, başlamçı açlık karxanalarının Şincan Səpri Paaliyeti Maskadamda kanat yaydırılır digen. Xanan, Sanşi, Xubi qatarlıq jayladiki açlıq karxanaları Sanji Kuyuzu Abdunum Oblasti, Aqsu Vilayeti qatarlıq jaylarga berip, kəsip baylıqını uddullaşdırır digen.
1: Levi tonuşturup mundaq dedi. Diqqatni qoş, yönelişlik işlep çıxırış setiş yemkarlıqı mərkəzləşdirip, Şincan'ın əla süpətlik açlıq yağlıqdan məhsulatlardan dövlətlər vasıdan çıxışıqa, dövlət işçiliki danlıq əla süpətlik açlıq, Yağlıktan məhsulatlarının Şincan'a makallı şişiği tötkü bulup, Otur Asiya'nın açlık yağlıktan import-export yollarını kengaytimiz. Şu çağda, Körkezm rayonu da açlık yağlıktan kəsbinin yeni neticileri,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yoksa...
4: Dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.

0: Yarkın isim. Hürmet radyo anlıgıçılar. Bu sayfımızda Kigüzey Yasaş'ın bazırını çıkarıp etken 2000'li yıllarda tuğulgan kız Sevli Çakır bilen tanışımız.
1: Tekes nahiyasıdaki toyak kol hüner buyumları dekallar kesbi kooperatifinin seyhi aldıraşlıqı tolgan bolup, 2000-ci yıllarda tuğulgan kız Sevli Çakır hizmetçilerini yedekləp Altay'a top əvət ilidigan ən-əni ve kigiz öy materiallarını tokuatatdi. Sevli mondaq dedi. Biz hazır diametri 8 metrlik kigiz öyge kireklik şırdaq tayarlavadımız. Bir şırdaq tayarlaşka 6-7 gün, bütün bir kigiz öyünün şırdaqını tayarlaşka 15 gün kedidu. Bundaq kigiz öyünün bahası 30 min yuandan aşudu. Sayahat taslının yetip gelişik ägişip, Sevli'nin zakazımı köpeyişki başladı.
0: Vaktını 20 yıl ilgirkege kaytursak, Tekes Nahiyasının Hujurti Mongol yesi da, Sevliye'nin atanısı yarak yakınlığı dağınlık kekiz öyü hünervini ve keşteci bulup, küçük oylısıga yıl boyu koy yonudun tokulgan kekiz partisi yeyip koyattı. O kekiz dövüsü de yol manışını ögengen. 3 yaş kikirgen yili o apsı işligen keşterigi gül nuskularını bor bilen aynen süretlep bireleytti.
1: Sevliye'nin eğitikçe, o nahaydı küçük turupla ən-əni ve kigiz öyge materyal tallaş, kigiz besiş, cazısını çıkırış, ən ahırqi keşticilik, bezeşkici bulan barlıq yürüşlük hünar sənətini egellegen bolup, her bir iş tertipiye nahaydı pişikken. Parçı pul tepiş üçün, o hatta özü yasağan küçük kigiz öyini nahiye merkezige apırıp yayma kılıp satkan. O, ocağda pekat muşunda kılışını yakış görettin, dedi.
0: 2023 yılının bir keçisi, Ali Mektep'te okuvatkan Sevli özünün yenilip tutturgen əsirge tikilip qarap durup, hiyalga pattı. Bu, Kazaklarının ənənimi kigiz öyü asası da nisbət boyunca kiçildilgen arslançak öyü bolup, nəps nəqişleri, kiçik yağaş kurulması bolgan dinsin, ətta işik pərdisini mu aşkılı bolatdı. O, sürətlərini ictimai alaq supsığı yollagan. Oylumğan yerden bu bir gruppa müş kigiz öyü bir keçidila nurgun maqtaş ve tarqtışlağı erişken. Bazı tordaşla söz kaldırıp bu dünyadaki tuncu müş kigiz öyüken deyişken. Bazılar onu çetelge elip çıkıp ortaq bəhirlengen. Şu çağda Sevli kiçikide kigiz öyü dövüsü de ögengen kon ünürünün yeni yolunu tepş kallıqın his kıldı.
1: 2024-ci ili Ali Mektep'ni bütkizgendin keyin Sevli yurtdığı qaytip, iglik tikləşini qarar qılıp, Tekes nahiyasıdaki toyaq kol hünar buyumları dekallar kəsbi kooperatifini ötküzü valgan.

kapalıtı idarisi Manas nahiyelik bazar nazarat kılış başkuruş idarisi bilen birleşip doğru sürüştürüş kodunu tekrar savma kılıştaki gumallık nokta yip uçuğa karıta mahsus tekşürüşünü kanat yaydırdı. Tekşürüş arkalık Manas nahiyesi yerin tan tibbi doğru zencirsman 194. dokunu da setilgan üç kap dağı lijin tableti, bir kap şaubin diping Хуан Шипьян таблет кисинин башка тибби дор аппаратлары саткан дорулаш экенлиги хамда юкуркы дорулардын канундук мал киргизүш манбаси, испаты ва мал менен билим маңганлык талону менен таминленмегенлигин эниклеген болуп, бул кайтма дору сетиш аракетиге таба. Манас наһиялык даваланыш капалыты идарасы канун белгилеме боюнча бу доорухананы бир тарап кылды. Биринчиден, унун даваланыш сугуртусу боюнча нуктулук мулазамат келишимин бекар кылды. Экинчиден, даваланыш сугуртусу фондуну белгилемеге кылып иштеткен кысмын кайтарып алып, белгилеме боюнча кылаптык пулу элинди. Үчүнчү, доорухана масулларынын даваланыш сугуртусунан чыгым кылыш салахиятына 3 номер хатırlandı. Şunun bilen bilen Manas Nahiyelik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi onun kaytma doğrularını setiştek kanunga kılap kılmışını dilo içip tekşürüp bir taraf kılıp 10 milyon cerimanı koydu. İkinci dilo misali. Kuytun Şevcintan Tibbi Doğru Çeklik Şirketi Hoyanhı Şehirlik Şöbü Şirketinin belgelimi kılap halda kaytma doğru setiş meselesi. 2025 yıl 4. ayda Kuytun Şehirlik Davalanış Kapalıtı İdarisi Davalanış Sugurtusu boyunca sürüştürüş kodunu tekrar rastçot kılış çoğunsallık malumatı diki gümallık nokta yipuçuğu tayınıp Kuytun Şehirlik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi ile birleşip Kuytun Şevcintan Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi Huyanhı Şehirlik Şöbü Şirketi'ki karıta nak meydanda tekşürüşünü kanat yaydırdı. Tekşürüş arkalık bu doğru dokunu da setilgan Üç kap Atofatadin Gajjaunan kapsoli, Tört kap Şaubindi Ping Huan Shipyan tabletkisinin başka tibbi doğru aparatları tarafından setilgan doğrular şikayetliki. Şundakla doğrunun kanunluk keliş menbesi ve mal bilen bilin mangallık talonu bilen temin edilmegenliki. Şunun bilen bilen doğrunu kırgızı seti, saklı sallık malumatları, maske elmeslik, hesabat daptırını başkuruş kalıplaşmasılık katarlık, köptürlük meselelerinin saklanganlıkını inikledi. Yukarıki kanun belgelimi kılap kılmışka karata Kuytun Şehirlik Davalanış Kapalıtı İdarisi kanun belgelimi boyunca tüvendikidek bir taraf kıldı. Birinciden, onun davalanış sugurtusu boyunca noktalık mulazımeti kelişimi bekar kılındı. İkinciden, davalanış sugurtusu fondunu belgelimi kılap işletken kısmı kaytır belinip, memuri ceza berildi, hem belgelimi boyunca kılaplık pulu elindi. Üçüncü, Doğruxana mesullarga bir qetimdila 12 numar hatırlanıp, onun davalanış sugurtusundan çıkım kılış salayeti toxtutulup, 3 yıl içinde davalanış sugurtusu noktasını tizimlap enge aldırış iltiması qobul kılınmaydıgan boldi. Üçüncü delo misali. Qağlıq nahiyesi Şankantan Doğruxanısının davalanış sugurtusu fondunu köptürlük belgelimge xilap işiltiş delosi. 2026 yıl 3. ayda Qağlıq Nahiyelik Davalanış Kapalıtı İdarisi, Qağlıq Nahiyelik İntizam Tekşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti, Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarisi bilen birlikte tekşürüşünü kanat yaydırıp, Qağlıq Nahiyesindeki Şankantan Doğruxanası da Sıllıq Nazaret Kılış tizginleşte sınni talep boyunca saklamaslık, retsipsiz, belgelimge kılap alda retsiplik doğrularını setiş, hem de doğrularını kırgızış, setiş, saklaş, tizimliki maskelmeslik, hesabat başkuruş kalayımkan buluş katarlıq köptürlük meselelerinin saklanganlıkını. Davalanış sugurtusu fondudun 15 milyonu belgelimge kılap işletkenlikini baykıdı. Qağlıq Nahiyelik Davalanış Kapalıtı İdarisi bu doğruxananı kanun belgelimi boyunca bir taraf kıldı. Birinciden, onun davalanış sugurtusunu noktalık mulazmet kılış kelişimini bekar kıldı. İkinciden belgelimge kılap işletilgen davalanış sugurtusu fondunu kaytırıp elip, belgelimi boyunca kılaplık pulu elindi. Üçüncüden, doğruxana mesullarga bir qetimdila 12 numar hatırlanıp, onun davalanış sugurtusundan çıkım kılış salayeti toxtatılıp, 3 yıl içinde davalanış sugurtusu noktasını tizimlap enge aldırış iltiması qobul kılınmaydıgan boldı. Төртіншіден, бәлгелімге қылап епкішіне базар назарет қылыш башқұрыш тармақларының янымы елгерген халда бір тарап қылышыға өткізіп бәрді.
Программының торды һәм төрткі бұлыш мәқсус районы етілді. Әгер сізнің мұ мәсілі сорайдыған қанын мәсілеріңіз болса, сұлу

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar bu sayfamızda o iki dostunun altın zıbı zinnetlerini yitirip koydu. Dostları sot mahkemesinden mecburi icra kıldırıp berişini talep kıldı degen mazmun diqtinladı bolodu. Yakında Çağın Toqay Nahiyeli Halıq Sot Mahkemesi icradın burunki muressam mexanizmidan paydalanıp macranı hal kılıp, buzulgan dostluğunu

Nurasak riyasetçilik kılışı bilen an ahırda kelişim hasıl kıldı. Nu ekiz, 2026 yıl 1 ayının 13 günüdün burun Li Ekiz Van Ekiz'ke ayrım-ayrım halda bahağı sundurulgan 10 min yuan ve 46 min yuanını töleydigan boldı. Ama Muresa namıdı bekitilgen ada kılış muddatı toşkandın ki mu Nu Ekiz pul töleş mecburiyetini yanıla ada kılmadı. Bu yıl 5 ayda Li Ekiz bilen Van Ekiz sot mehkemesine mecburi icra kıldırışını iltimas kıldı. Çağan Tokay Nahiyalı Xalık Sot Mekemesi materialını tapşırıp olgandan keyin dilo ahvalının oddiy işkerligini icra kılıştın burun murasa kılış kılmaz keledigenligini baykadı. İcraçı kadır sakçıla 3 kişini sot mekemesine teklif kılıp, iki tarafının yürek sadasını sabırcalık bile anladı. Li Ekiz bilen Van Ekiz aldan gandek tuyguğu kelgenligini etti. Nu Ekiz ilgari meblağ obrotta kıyınçılık tüpeyildin pulni vaqtida qaytırılmagan edim dedi. İki tarafının hayajallanganlığı ve ciddileşkenlikini görüp, hizmetçi kadımla aldı bilen nak meydan keyfiyatını pes etip, köpçülüknün keyfiyatı turaklaşkandan keyin bir-birle pikir almıştırdı, sabırçılık bilen nasihat kıldı. Hizmetçi kadımla alakadar kanun belgelerini bir-bir retlep, Nu Ekiz'ke payda ziyanını tepsili düşündürüp mındak dedi. Murasa kelişimi kanun küçüge ige. Eğer karız kaytırış mecburiyetini yanıl rat kılsa, sot mekemesi mecburi icra kılışını başlayan denkin, şahsi mal mülkini kanun boyunca tonlatıp, bölüp beriple kalmay yana levzde turmağan icra kıldırılgıçla tizimlikegi kırgızılıdı. Sepergi çıkış, karızı iliş, kündelik istemalının hemisi çeklimige uçuraydı. Kanuni akıbetini enek düşendirgen denkin, hizmetçi kadımla yana işini uzak yıllık dostluktan başlap, şiki tarafki nasihat kılıp, Sıla tonuş gülü uzak yıl boptu. Dostluğunla testi kolgı kelgen. Aynı çağda kımmetlik altın zibizinatlarını ariyetki berişini xalaştın, bir-birinlağı bulgan şenşini körü alğılıp oludu. Bu iş sebebinin köp yıllık dostluğunlarını hergiz nabıt gülüp etmanla. Bir neçik etim samimi paranlaşkan denkiyen, Nu Ekiz özünün işki dostunun şenşini yerdi koyğalıqını, sot mehkemesindeki hizmetçi kadımlağımı avarçılık tepip bergerligini, özünün hatalıqını bilgerligini etdi. Arkadan Nu Ekiz banka arkalıq hesabat yötkep, barlıq pulni Li Ekiz ve Van Ekiz'ke yötkep bədi. Nu Ekiz'nin çin könlüdün püşayman kılgalıqını körüp, Li Ekiz bilen Van Ekiz'nin könlüdeki tügünmü yeşildi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının mınbət bıraq programısını anışınlan karşalımız. Mən Riyasatçı Hamida Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmullada anlıqış birimiz. Gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Qutu nahiyasının beylikçilik məhsulatının qımmeti həssiləb eşib, qumluqdiki şorluq yer, deniz məhsulatları baxmıcılık bazısıqa aylandı diye məzmunni dektinlağı sunumuz. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde birinci şuji Tan Zhongjuan'nın derslik şeklideki kent duruşu əməli dediğe məzmunlarını dektinlağı sunumuz. Yezikliki yezadi qallarga alaqdar uçurlar sahibimizde bu yılın aldıngı 4 ayda devletimizin yeziklik suğurtisi dekan ailelerini 1 trilyon 820 milyard yuanlik xavp xatar kapalıdı bilen təminledi. Bu yıl Şinjan 3 milyon 200 min tonna yazlık açlık setivilişini mölçerlediği kadarlık uçurlarını anladığımız. Radyo anlıkçı dostlar, əmdi deyik tınla programımızdan təpsili məzmulları da bolsun.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde özgece yol tutkan birinci şujeni tanıştırımız. Bultur, Poskamnahya Küybağ yezisi Üçmülük kentige galidi iş beceredigan kent turuşluk birinci şuji Tan Jongjuan keldi. O kılgan meydan yasaj, üzüm barını yasaj işleri xalqning köngliga eng yaqdi. Ama o mundaq dedi. Maytaq neft ximiya sanayiti şirkiti uda yar yülek bolgan 12 yılda ul əslahala yeterlik mükemmelleşdi. Yana gül üstüge gül keltirishnin hajiti kalmadi. Mehir muhabbet yangıqi istimali arqılıq yar yülek bolishnin önümi dərhal körüldi. O könlide karxanalani arıq tirak qilish uzaq məzgillik plan emas dep endişi qildi. Yezikent sayahiti yuqur pallige çıkıp noktalıq yar yülek boludgan kentle bəs-bəsdən ailevi mihmanxana açdi. Sayahat merkezi kurdi. Lekin o, şamalga ägişip bekarga avarı boludgan, ahri çıkmaydıgan işlani kılışını rət kıldi. Aksice başkala kılalmaydıgan işlani kıldi. Bu yıl 6 ayda kentiki parniklada 2-ci qitimliq terikçilik başlandı. Maytaq neft ximiya şirketinin kent turuşluk hizmet ətirtinin başlığı birinci şuji Tan Jongjuan'nın karı bolmadı. Qam kıladığan işlamı barğansır azlap getdi. Bırak yurttaşla əksice Tan Shuji'ni yaxşı dəb toxtamaymaqdadı. Vazipi ötəş muddatının 20 tügüşüyle birinci şuji ketidigan işini oylava tamdı. Üzümlük kenti Koilon tiğiği yandaş, Yeken deryasığı yıqın. Kent iğizinin altın toğraq, Dölet orman bağıtçısının arqı işke bilen bolğan arlıqı 1 kilometrğimi kelmeydu. Mıngdın artıq kent ahalisi Uyğur milleti bolup, 2018 yılı namratlıqtın kutulgan. Bazı kadrlar ilgiri Tan Jongjuan'ga xas baylıqı tayınıp kentikilani sayahat tamıqı yeyiş imkaniyetige ege kılış təklifini bədi. Lekin o rət kıldı. Mənzira rayonudaki sayahatçilərinin yuqır pəlli məzgili işki ayğı yetməydi. Səhra sayahat türlerinin sayahatçı mənbəsi yetişməydi. Mədəniyyət, sayahat, yandaş ul əslahalarını hər yeli neçə 10 min yuan məbləq selib asıraşqı toğır kelidi. Keyinki mezgilde meblağ yetişmezlik sebebinden taşlanıp gelişi mümkün. O, kent duruşluk hizmet ətirdi, ketkendin keyinki işlani ızcıl oylap geldi. Eğer tür karxanığa tayan qandıla andın canlansa, hizmet ətirdi kese kandaq bulup ketidu. 10 yılın keyin türnün kentki elip kelidigini önüm mu ya ki yük mu? Bultur 4 ayda kent turuşluk hizmet ətirdi 300 kvadrat metrdin artıq boş yerden paydalanıp, təksimlenme yorukluk volt türünü kuruşqa tayarlıq kıldı. Buna da iki yürüş layihe aldığı koyuldu. Birincisi, 40 kilo voltluk yorukluk volt koşulgan zapas energiye kurup, her yili 60 min yuan ətrapı da tok pulunu tijab kiliş. İkincisi, 80 kilovatlık yorukluk volt kurup, tok pulini tejash, hem de her günü 200 kilovat saatten artık kaldık tokni elektr toruğu ulaş. Tan Jongjuan keyinkisini talladı. Bazıla mundaq dedi. Azgına 80 kilovatlık yorukluk voltni elektr toruğu ulaş üçün kim Abdonum rayonunun tasdiqini alıdı? Nahiyemizde bunda kılıdgan bir mi kent yok? O qayıl bolmay, taqsimlanma yoruqluq volt taraqqiyatını ilgiri sürüş toğrısıdaki hüccətlərini bir-bir körüb, quruluş qılğıcı orun bilan birlikdə dərəcə-mədərəcə material tapşırdı. 4 ay vaqt sərf qılıb təsdiq hücceti qolğa keltirildi. Artıq tokni elektr toruğu ulaşının paydası nahayda az boldi. Ondaqda bu bekarğa avarı bolğanlıq mı? Kent partiya yerçekisinin şujisi Yang Peng mundaq cevap berdi. Energiya saklaydıgan bataryanın işletiliş muddeti 5-6 yıl bolup, bir qitim almaştırışqa 100 min yuan ketidu. Kent kollektibi eğer xirajat çıqıralmasa, 10 yıldan keyin yorukluk volt eski tüskü nersi aylanıp kalıdu. Кейін пақат ішілетіліш өмірі 20 елгі етідіған еуруқлық ол тақтыларыны асырсыла, қызмет әтірді кәткен тақтырды му, яныла ұзжіл әмәлі нәп еліп келәл айду. Әр бір түрінің өз алдыға үрішіге әқиқи кабалатлық қылыш үчін кәнді тұрышлық қызмет әтірді хейлі авары болды. Бұлтыр 11 айда Джунгу Нефит Тәби Газ Құрухи ярдан беріп құрған Бәнпо Терікчілік парнеке пүтті. Шоқла Шаубайсай өстірішінің қиылық дәрежесі чоң болмысы му, өнімен яқшы болмады. Кәнді ахалыларының актіпіке юқыр болмады. Тәнжон жуан 30 нәтижелық хемия санайды тәжірбісідің пікір елі актіпіке тапты. О тұрышлық майтақ нефт хемия санайды поли олифін ішіліп чықырыш бірінші бөлімі дәл юқыры дәрежелік еңі материал мәқсулатларыға тайынып өнім яратты. Езігілік мәқсулатларыны базар тапқызыш үчін жәзмен заманыви терікчілік техникасыға тайынышы керек. О, Яңпың білән, еқін әтраптыке ішке езідін, 100-дің артық

Yusuf Qari'nin kiçik altın kazan tez tamakhanısı da üstel orunduqla pakizi bolup, onun ailesi dikile aşkanı da aldıraş işle batatdi. İşikten kirgende közge çelik dıgan jayga, onun egiz boyluk bir erbilen düşken sörete esilgan edi. Sörette şikayelen, çimliqta yanmayan oltırgan bolup, çırayedin külke yegip duratdi. Bu kişinin ismi Wang Xiao bolup, oruq karamdül

2026 yıllık Şinjan'ın yazlık açlık setibiliş hizmeti 6 ayının otturları da arka arkadan başlandı. Bu yıl, Abdunum rayon boyunca 3 milyon 400 min tonna yazlık açlık setibiliş mülçerlengen bolup, setibiliş miktarı bir kadar yukarı seviyeni saklaydıken. Növette her kaysi cayla 4 milyon 250 min tonna setibiliş ambar sığımı tayarlıgan bolup, umumi cihetin setibiliş ihtiyacını kandıralaydıken. Tonuşturuluşça, bu yıl bütün Abdunum rayon boyunca yazlık açlık setibiliş hizmetine bazarlaştırıp setibilişten yetekçilik rolü devamlı cari kıldırılıp, tekimi köp bazarlaşkan usul ve vasıtalar kullanılıp, köp kıl asası gövdüle bazarğı kırıp setibilişka paal yeteklenedigen. Dövlət açlık karxanaları setibilişteki asaslıq yolluq rolunu cari kıldırıp, başlamçılıq bilen bazarı kırıp setibilip, bazarını doğru yönelişte yetekleydikken. Un pişiklaş karxanaları, soda karxanaları, açlık vasıtçıları, Katarlıq türlük setibiliş asası gəvdileri paal katnışıp, açlık bazarını ortak canlandırıp, asası gəvden köp kıllaşkan setibiliş setiş canlangan. Oboru taravan bolgan, açlık pazarı endisini şekillendirişken türkü boladıken.

Yakında, Payzavat nahiyasının Kızıl Su yezisi Tokay kentinin koğun tecrübe etizida Avtonom rayonluk yezilik pallar akademiyası Ösümlik asraş tetkikat ornının pen tetkikat hadimleri etizgi çonkur çöküp, koğunun ösüş ahvalını küzütüp ölçeş, kesellik ve haşarat ziyinin aldını eliş, tizgilleş, sortni seliştiriş katarlık tecrübelerini tertiplik kanat yaydırdı. Yakın yıllardan bu yan, Payzavat nahiyası bu tetkikat ornu bilen kol tutuşup, yezilik teknikisinin derecesini östürüşkü türtkü bolup, Payzavat koğuni kespideki kıyın noktağı karada, bütün zancirlik tekniki ötkiliki hücum kılışını kanat yaydırıp, bazar ihtiyacı maskeledigan köpkıl ala süpetlik koğun sortini yetiştirip çıktı. Bu yıl, Pen tetkikat kollektibi 200 kıldın artık koğun evrişkisini toplap kölemleştirip, sort yetiştiriş sınıfını kanat yaydırıp, ala sortlarını köngül koyup tallap, pen tekniki küçü arkalık Payzavat koğunu kespinin süpetini östürüp, önümünü aşırdı. Puhtı kadem bilen uzakçı davamlı şişiğe türkü boldı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mundat Tuprak programısı boyunca anlatış bəduk. Yaxtırıp anlıgınınla rahmet. Ətirki Mundat Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarxılı hikayelə davamlı huzurunladı boludu. Əmdir iqtınla stansımızdan anlatılış aldı da turğan başqa programları da bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılu Şitin abonacılar terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarxıl məzmunladın xəbərdar bolay deysiniz, deyqtiniz Sılu Şitin abonacılar terminalımızdı bolsın.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziyası'nın sınan Gülgünçler programımızı yaktırıp anlaşılanına karşı alımız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziyası'nın sınan yeni taratku Sılu Şıting aboneciler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirik programlarına anlıklı buludu. Tekimi köp mezmurlarına anlamakçı bulsanla ata ananlarının amıraklıkı da Sılu Şıting aboneciler terminalını çürüp anlaşılanına buludu. Мен Рия Сачаданла, Россия Сырталий.

0: Mektep içi sırtıda.
1: Kocalar sahnege aylandı. Kapa özgeçi ders aralıkıdaki gimnastika oynaş hayati küçünü namayan kıldı. Yakında Altay Kaba Nahiyası'nın yezigilik sodu lonqısı yeni devir medenilik emeliyeti boyunca hayati küçük tolgan mektep. Özgeçi uslubdaki ritimlik hareket, özgeçi ders aralıkıdaki gimnastika oynaş kaynım taşkıllık işçi de başlandı. Bütün nahiyadaki 10 otur başlangıç mektep, yeslideki okuğucular ve balılar meydandan çıkıp, koçılada, şehir yollarda sepki tızılıp oynadı. Ulanın yaşlık cesareti urgup duradı. Yoldun ötüp ketip atkala bes-beste kadimini toxtup, süretki tarttı, çavak çaldı. Memleketlik, beden iğirliğini başkuruş yeli paaliyeti uğurlaştırmasını emeliyleştirip, yaşla Özmirlerinin ten sağlamlık seviyesini sicil östürüş üçün Kaba Nahiyası mekteplerde oyun koyuş enenvi endiyesini bozup taşlap, şehir koçularını köçme sahne kılıp, ketip berip körüstüş bilen merkezlik oynaşını birleştiriş usulunu kullandı. Balılar retlik tizilip, yol boyu ilgirlap, yol boyu özünü namayan kaldı. Her kaysi mektepla okşaş bolmağan okş baskıçının alahidiliki ve öz cayının medeniyetigi birleştirip özgeçi ders arlıqı gimnastikisini öz aldığı tüzdi. Yesli etirtidikiler canlıq, umaq, sabilik tolgan. Otur başlangıç mektep etirtidikiler kadını tik tutkan. Kötürengü ruhluk idi. Basketbol, Arğamçısız, arğamçı sekreş katarlıq kızkarlıq tən hərket şekillerden başqa nurgun mektepler yana çambaşçılıq, örüp adet hərketini sındırıp, öz cayının mədəniyet xasıqı birleştirip, dəris arlıqı gimnastikisini teximu qarab toymaydıgan, teximu hayati küçge ege qaldı. Közünü çağıntıdıgan oyunun arqısı da, Oqutqıcı oquğuçlarının uda birkaç gündön buyan çıngtırışı ve əcir sındırışı var. Dərisdən sırtkı vaqtlarda oqutqıcılar balılağa həmrah bulup, hərketini bir-birləb tüzütüp, ta ki hərketi ölçemlik bolğanğa qadar qayt-qayt tanışap, səp şəkilini toğırlap, hər bir inçki halkıga səvircallıq bilen yetekçilik qaldı. Oyun koyuş ahırlışay digende, nəx meydan kaypiyatı azada, Kızgın buldu. Sabahtaşla özlükünün çakırıp, okutukçılarını meydanı çıkıp, hem türkü buluşu teklip kaldı. Lerzan müzikaya ergeşip, okutukçılar sepki koşulup, ritimge ergeşip, usulgu çüştü. Okutukçı okuğucular bile oynap, hayati küçü öz ara yuğuruldu. İllik hem azadlık beğişlaydıgan körünüş, bütün meydan paalitidiki en təsirlik, Dakika bulup kaldı. Mektep oylısıdaki erketle koca menzirsigi sınıp kırgende, ten terbiye çini kışımı başkıcı tüskü kırdı. Balıla huşal külk sadaları işçi de bedenini rahatlendirip kanguca herket kaldı. Bu cüşkulluk ve canlıklık şehirdeki bir illik kısturma müzikaya aylandı.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çonqur yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
3: Ən-ənəvi mədəniyyət, içki dünyarımızdə əynək kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhandarçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişləydü.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırğıcı kövrük. O, bizgə tarixni düşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körüstüp berüdü.
3: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşburaq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadlarının aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O, biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Jonghua Munawwar an'anvi madaniyatini avj aldirayli va uningga varislik qilayli.
4: Yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğ bazarğa yaxın. Öyünün egizliki 6 metr 30 santimetr. İki qavat bölüb 3 yataqnı 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğ Bazar Öyjay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00 565.

0: 11 yaşkıcı bolğan ösmür kızla 29 kilogramlıkla türü boyuca çempiyon boldı. Musabıqa meydanıda kötürülgen 5 yıldızlık kızıl bayrağını görüp, Maynisa'nın közüge yaş aldı. Bugünkü günde o yanıla mektep bilen Taichuandao sarayı arası da berip gelip yürüdü. Bu yıl 5. ayda o teşebbüskarlık bilen derece atlap 11-12 yaşlık kızla 37 kilogramlıkla musabıqısıge katnışıp, Kaşkar vilayeti Taichuandao levhe talış musabıqısı da kümüş medalga erişti. Musabıqıdan başka o resim sızışka, kağız katlaşka amırak idi. O en köp sızgan resim 5 yıldızlık kızıl bayrak. En köngül koyup katlıgan kol hüner esri kağız turne idi. Onun her bir kettim çebdeslik bilen muşt etişidin kayserlik, ösmürlük cesareti namayen bulup turduğan bulup, onun da bu yeni devirdeki yakşı ösmürnün en yarkın nuri çaknap durattı.
1: En-anvi medeniyet, uruh kabi kalbimizde çoğunkur yıldız tartıp, bıhlınıp, çıraylık porekleb içiludu.
2: En-anvi medeniyet, içki dünyalarımızın aynak kabi eks ettirudu. O bizge adem buluşunu, cahan darçılıkını ögütüp, şavkulluk dünyada hatırcemlik ve küç kudret beğişlaydı.
1: En-anvi medeniyet, ötmüş, hazır ve kelgüsünü tutaştırıcı köyrük. O bizge tarihini çüşendirudu. Akıl paraset öğütüdü. Şundakla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
2: En-anevi bariniyet hudi bir istakan kuşbarak çayğı okşaydı. Onunla ecdatlarının akıl parasti ve hissiyatı mücessemlengen.
1: En-anevi medeniyet insanlar akıl parastının cevheri. Tarıhtın boyan çoğlanan kımmetlik baylık. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Jonghua Munavvar en-anvi medeniyetini əvç aldıraylı və onunla varislik qılaylı.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 21. günü, yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin əti kündüz gece Tiyanşan'ın şimali etki Bayınqulun oblasti Şərqi Şincan'ın kısmen rayonlara da 35 Celsiya gradustan aşıdgan yukarı temperaturlu havarayı görüldü. Buna içi de Turpan şehri, Pumul şehrinin kısmen cayları da temperatura 40 Celsiya gradustan aşıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət kündüz gece hava tutuq bulup ötkinç yağmur yağdı. Tövən temperatura 25 Celsiya gradus, yukarı temperatura 32 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi programımızın asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın açdı. Yığında Partiya Merkezi Komitetinin Ru Changjeni intizamga qanunga egri xilaflik qilishga chetilganlikdan intizam va reviziya jihatidan tekshirish qarorini qat'iy himoya qilish ta'kidlandi.
2: Avtonom rayondagi joylar, tarmoqlar to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaydirib, xalq turmushiga doir amaliy ishlarni zo'r kuch bilan yaxshi qilib, ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni kuchab hal qildi.
1: Bingtuan yuqori unumlik mevalik bog' barpo qilishni tezlatib, an'anaviy bog' o'rmonchilikning tez sur'atda oqillashish, yashillashish, yuqori unumliklashish tipiga o'zgarishiga turtki bo'ldi.
2: Davlat ichki elektr energiyasi sohasidagi tunji 10 ming tonna darajalik shamol generatori qanotidan takror foydalanish butun zanjirlik turi qumulda ishlab chiqarishga kirishtirildi.
1: Bu yılın aldıngı 5 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu arqılıq Çegradın kirgen çıqallar 468 min adam qitimden eşip, bultırqı oxşaş məzgildikidin 30%-tin köprək köpəydi. Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonom Rayonluq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti bugün yığın eçib, Ju Changjie'nin İntizamga, qanunga, eğir xilaplıq qilishqa çetilganlıqdan növbette Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komiteti tərbidin İntizam və Reviziya cəhətdən tekşürlü vatqalıqını uxturdi. Yığınğa qatnaşqan yoldaşla birdək, Partiya Merkezi Komitetinin qararını qət'i himay qılıdqalıqı, Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komitetinin qararını qət'i himay qılıdqalıqını bildirdi. Abdonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Markaziy intizom tekshirish komiteti davlat reviziya komitetining Ju Changjieni intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetilganlikdan intizom va reviziya jihatidan tekshirishi, yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining partiya o'zini boshqarish Partiyani umumyüzlük qattiq idara qilishda çıntırışdak roşan pozisiyasi və küşlük iradısını, çiriklik məsilsiga qılça yol qoymazlıq, partiya stili paklıq qurilishini və çiriklikke qarışdırış körşini axırgıca davamlaşdırışdak siyasi iradısı və qat'i niyetini toluq namayan qildi. Bütün avtonom rayondagi her derecelik partiya tashkilotlari ve partiya a'zolari kadrlar ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, ideyasi va harakatini partiya markaziy komitetining qarori bo'yicha haqiqiy birlikka keltirib, Ju Changjie'nin intizamga, qanunga eğir xilaplıq qilishqa çetiriş məsilsidin çoğunqur ibrət elib, partiyanın siyasi qurilishi, kadrlar qoşuni qurilishi və partiya stili paklıq qurilishini sicil yaxşı tutub, partiyani umumyüzlük qatdıq idarı qilishini texmu yuqru ölçəm, texmu əməli tədbir bilən alğa sürüb, Zhonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman ilaşqan Şincan qurishini küşlük siyasi kapalətkə iki qilish kerek. Yığında munular təkidləndi. партияға болған мұтлақ садақатны мәңгі сақлап, партия мәркізі комитетінің нұпызы вән мәркезлік бір тұташ рәхбәрлікіне қәт-і қоғдап, Ши Цзиньпин еңі дәвір жонғычы социализм идеясы арқылық қалыпны мүжәсәмләш, рухны тавлашта қылча бұшашмай чыңтұрып, ғая етқатны еңімі чыңытып, сияси садақатны қәт-і мұстәккәмләп, сияси интызам вә сияси қайдыны чыңытышны техмо гәвділік орынға қойып, сияси мәйдан, сияси йөнеліш, сияси принцип, сияси йолда, йолда Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитеті білән юксәк бірдәклікні баштын ақыр сақлаш. Стилни тоғырлаш, интизамни чыңытыш, чиріклікке қарыш

0: پرویش قلش مو نایت قلایلق. بینگتن باغور منچلق جهت ده باشقروش پرویش قلش اینچک بولماسلق، ölçemlişiş derecesi tüven buluş qatarlıq məsillərəgi qarda milyon moluq yuqri ünümlik bağ qurulışı ərkdə arqlıq ölçemləşdürüş qurulışını zor küş bilə ilgiri sürüp, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvdələşdürüş. Kün nurunu sümürüş ünümü yuqri dərək türünü tallaş. Küşni tecəb östürüş, yeşil aldını iliş, tezgilləş qatarlıq texniklarını umumlaşdırıp, ölçemleştirip östürüş, kölemleştirip başkuruştun ibaret bağ ormancılık kesbini tarak yıkıldırış endisini küçep berpa kıldı. Növete 208.800 mu yukarı ünümlük bağ berpa kılınıp, bağının osul ünümü sıcıl kozgıtılıp, tarakiyat vaziyeti yakışlandı. Bingtuan ikinci şeysi 29. tüvani dikkatini neşbit östürüldüğün yadroluk rayonu merkezleştirip, devlet ve Bingtuan'nın mahsus türü meblığını kolgu keltirip, cami 2700 mu ölçemleşken bağda aldını iliş, koğdaş doğru eslahalarını yürüşleştirip, orantıp, pürküp nemlikini aşırışını mas kademli kanat yedirip, soğuruş bilen oğutlaş bir gevdeleşken, su tecaş teknikisini toluk umumlaştırdı. 29-nji tuan yezigilik, ormançılık ve otlak ekologiyasını qoğdaş merkezinin muavin müdiri Wang Shuqin bu eslahalarının işki kirishtirilishining müldür, boran, qum boran, çang tozan qatarlıq naçar havarayının ujumiga ünümlik taqabıl turup, etiz başqurish, pervish qilishda vaqit küşni, texmi tejashni işqa aşırganlıqını bildirip mundaq dedi. Neşbit köçitini zislashtırıp, дәл жайды оғытлап суғарғашқа сүпіті яқшыланды. Яна 30%-тен көпірек суыны тезеп қалдық. Бингтан 4-шісі Көктала шәхірі яқшы кәсіп асасы вән сиясет жәхеттігі елешкі тайынып, юқры үнімлік бағы құрылышыны сіжіл ілгір сүрді. Нөвәтті бәрпа қылынған юқры үнімлік бағы 20,000 моғы етті. 34,000 мо қоны бағы өзгертілді. 2025 yılının ahırgıca bağ orman kölümü 203.000 moğı yetip, 2.925.000.000 yuan məhsulat kımmeti yaratıldı. Bingtuan 4. şiisi Köktala şəhərlik yezi ilgiliki yezi idarisi partiya grupsının əzası idarının muavın başlıqı Zhou Haining mındaq dedi. Yukarı ünümlük bağ kuruluşunu davamlıq ilgiri sürüp, 2030 yılıca yeniden bərpa kılınan yukarı ünümlük bağ kölümünü 50.000 moğı 700'ine kolgu keltürümüz. Hem de mükemmel bağ ormancılık kəsb zəncirini tədirci şəkillendirip, bağ ormancılıkını Şi şəhərinin xas namkarıcı qaylandırımız.
1: Stansımız xəvri. Yığında kereksiz kona şamal generatori qanıtını çoğun qorup pişiklaş arqılıq yasalgan bir türküm yuqri sicillikdiki sana ət təgiliki kumul yuqri yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonunun cənubiriki aylanma ixtisat kəsiblər bağçısını pütüb işletişke tapşırıldı. Bu dövlət işçi elektr energiyası sahəsirki tünci 10,000 tonna dərəcilik şamal generatori qanıtıdın təkrar paydalanış bütün zəncirlik türünün Kumulda liniya boyca kölemlik işlep çıkırışka kiriştürülüp, yeni energiya kəsbedeki ahiranlik əxlətini bir tərəp qilişdiki ağırıq nuqta məsələsinin muvaffaqiyyətlik əl qılınqalıqıdan derək berudu. Şamal generatori qanıtının materiali olahidib olub, çirişke çidamlıq, parçılaş təs, kömü vəsə 100 yıldımı çırmaydı. Köydürsə asalla bulğumazıl qıludu. Şuan, bu uzaqdın buyan dünya boyca etirap kılıngan, yığıvelip tekrar paydalanış qiyin bolgan məsili bolup gelgen. Xuadiyan Kumul Muhit Qoğdaş Pen Texnika Çeklik Şirkti Yeşil Yığıveliş Ünər Sənəti boyca tətqiq qilip etişta yenilik yarattı. Türü işlep çıxırış seyxada 60 netçi metr uzunluqdaki kereksiz kona şamal generatori qanıtını dəl cayda kesiş, materialini ayırış, qızdırıb besin bilən parçılaş qatarlıq köp xil iştərtipi arqılıq qanıtını dərəcəgə türgü ayırıb paydalanış işqa aşırılı. Şirkətinin muavin baş direktori Zhang Lei, şamal generatori qanıtı yadroluq asasi liminin yuqri kötürüş küçüge ige quruluş qurulması, sanayət təqliki, Qalğan qısmının parçılınıp, yuqri temperaturda besilğandın keyin, ölçemlik birikmə taxta materialı qılıp yazılıp, şəhər məmuriyeti qurulayışı, dala əslihə qurulayışı da kən göləmdə işletilgəliki. Bir qısım inçki pişiqlanğan materiallarının yana 3-5-iş materiali qılınıp, mədəniyyət icadiyyət məhsulatları, şəhər həykəl tıraşlıq icadiyyət

Hürmetlik radio anlıgıcıla, Şinjan radio televiziya istansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı tişbədük. Yaqtırıp anlığınınla rahmet.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq proqramısını anlaşınlarını qarşalımız, mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Bu proqramımızın stansımız bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib baş qurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı, Sılışıdın abonacılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qaytı anlıqılı boludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qidimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə Abdunum Raylıq Xəlq Doktorxanısı, Bəyniyalxu Doktorxanısı,

Qanunga eğir xilaflıq qilishqa çetilganlıqdan növətdə Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komiteti tərbidin intizam və reviziya cəhətdən təkşürülüvatqanlıqını uxtırdı. Yığınğa qatnaşqan yoldaşla birdək, Partiya Mərkəzi Komitetinin qararını qət'i himay qılıdğanlıqı, Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komiteti, Dövlət Reviziya Komitetinin qararını qət'i himay qılıdğanlıqını bildirdi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında munular körüstildi. Merkezi İntizam Tekşürüş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Zhu Changjieni intizamğa qanunğa eğir xilaflıq qılışqa çetilğanlıqdan intizam və reviziya cəhətdən tekşürüşi, yoldaş Xi Jinping yadrolığıdaki partiya merkezi komitetinin partiya özünü başqırış, Partiyani umum yüzlük qattıq idar qilishda çıngtırıştak roşan pozisiyasi və küşlük iradisini. Çiriklik məsilsiga qılça yol qoymaslıq, partiya stili paklıq qurilishini və çiriklikke qarıştırış körşini ahırgıca davamlaştırıştak siyasi iradisi və qat'i niyetini toluq namayan qildi. Bütün avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadrlar işkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koldaşını kat'i işe aşırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkur öginip ve izcillaştırıp, ideyası ve herkidini partiya merkezi komitetinin kararı boyunca hakiki birlikke keltirip, Zhu Changjie'nin intizamğa, qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetiriş məsəlisidən çoğunqur ibrət elib, partiyanın siyasi quruluşu, kadrlar qoşunu quruluşu və partiya stili paklıq quruluşunu sicil yaxşı tutub, partiyanı umum yüzlük qatdıq idar qilishini texmu yuqarı ölçəm, texmu əməli tədbir bilən alğa sürüb, Zhonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunu küşlük siyasi kapalətke iki qilish kerak. Yig'inda munular ta'kidlandi. Partiyaga bo'lgan mutlaq sadoqatni mangu saqlab, partiya markaziy komitetining nufuzi va markazlik bir tutash rahbarligini qat'iy qo'g'dab, Xi Jinping yangi davr jungichi sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilcha bo'shashmay ching turib, g'oya e'tiqodni yanimo chingitib, siyosiy sadoqatni qat'iy mustahkamlab, siyosiy intizom va siyosiy qoidani chingitishni texmo gavdalik o'ringa qo'yib, siyosiy maydon, siyosiy yo'nalish, siyosiy prinsip, siyosiy yo'lda yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni boshdan oxir saqlash. Stilini to'g'irlash, intizomni chingitish, chiriklikka qarishtirishni uzoqcha bo'shashmay davomlashtirib, partiyaviylik, partiya stili, partiya intizomini ta'g'i tutishda, stilini to'g'irlash, intizomni chingitish, chiriklikka qarishtirishni tutashtirishda ching turib, diqqatni Bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhi va partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliylashtirishga markazlashtirib, siyosiy nazoratchilikni kuchaytirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini puxta qanot yaytirib, to'rt xohishni qattiq amaliy tuzatib, stil qurilishini doimlashtirish, uzoq unumliklashtirishni olg'a surib, Çirikləşkənlərini cazarlaş yuqri besim haltını saxlab, çiriklikə qarışdırışının teşb ötüş küçü, çöçtüş küçünü özüksiz aşırıb, amının ətrapıdaki natoğru istil və çiriklik məsəsini çoğunqur tüzəb, çiriklikə qarışdırış körşidin ibarət ötkəlgə hücum qiliş cəngi, uzaqı sozulduğan cəng, umumi cəngni qət'i yaxşı qiliş. Partiyani başqurish, partiyani idar qilish siyasi mas'uliyatini chingitib, puxtalab, har darajalik partiya komitetlari, partiya guruhlarining asosiy gavdalik mas'uliyati, shujilarning birinchi javobgarlik mas'uliyati, rahbarlik manzillarining bir ish o'rindagi qo'sh mas'uliyatini sijil kuchaytirib, partiyani boshqarish, partiyani idora qilishning hammasi o'z mas'uliyatini ado qiladigan bir tutash moslashadigan mas'uliyat andizasini shakllantirib, qattiq bo'lish asosiy ritmi
qattiq tədbir, kəskin kayfiyyatni oxirigacha davomlashtirib

0: Yüksel'e vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfamızda 9. növbetlik Cüngo Asya Avrupa Körkezmesi'de tuncu kıtım, özgücü evzel kesipler, açlık kesipi körkezmi rayını tesis kılın kalıqını tanıştırmız.
2: 6. ayının 25. günü başlanadığan 9. növbetlik Cüngo Asya Avrupa Körkezmesi'nin türlük tayarlı hizmetleri tertiplik işlenmiştir.

0: Yarqın ism.
1: Hürmet radio anlıgıçılar. Bu sayfımızda Kigüzü Yasaş'nın bazırını çıkarıp etken 2000 yıllarda tuğulgan kız Sevli Çakır bilen tanışımız.
2: Tekes nahiyasıdaki toyak kol hüner buyumları dekallar kesbi kooperatifinin seyhi aldıraşlıqı tolgan bolup, 2000 yıllarda tuğulgan kız Sevli Çakır hizmetçilerini yetekləp 6 ayğa top əvət ilidigan ən-əni ve kigiz öy materiallarını tokuat attı. Sevli mondaq dedi. Biz hazır diametri 8 metrlik kigiz öyge kereklik şırdaq tayarlavadımız. Bir şırdaq tayarlaşka 6-7 gün, bütün bir kigiz öyünün şırdaqını tayarlaşka 15 gün kedidum. Bundaq kigiz öyünün bahası 30 min yuandan aşıdum. Sayahat pastanın yetip gelişik ägişip, Sevli'nin zakazımı köpeyişki başladı.
1: Vaqtını 20 yıl ilgirgege qaytursaq, Tekes nahiyasının Hujurti Mongol yesi da, Sevliye'nin atanısı yerak yakınığı dağınlık kekiz öyü hünervini ve keşçici bulup, küçük oylısıga yıl boyu koy yonudun tokulgan kekiz partisi yeyip koyattı. O kekiz dövüsü de yol manışını ögengen. 3 yaş kikirgen yili o apsı işligen keşlerigi gülün oskularını bor bilen aynen süretlep berel etdi.
2: Sevliye'nin eğitişçe, o nahaydı küçük turupla ən-ənivi kigiz öyge materyal tallaş, kigiz besiş, cazısını çıkırış, ən ahırkı keşticilik, bezeş kiçi bulgan varlık yürüşlük hüner sənətini egellegen bulup, her bir iş tertipige nahaydı pişikken. Parçı pul tepiş üçün, o hatta özü yasağan küçük kigiz öyini nahiye merkezige apırıp yayma kılıp satkan. O, ocağda pekat muşunda kılışını yakış görettin, dedi.
1: 2023 yılının bir keçisi, Ali Mektep'te okuvatkan Sevli özünün yeğilip tüttürgen əsirge tikilip qarap durup, hiyalga pattı. Bu, Kazaklarının ən-ənivi kigiz öyü asasıda nisbet boyunca kiçiltilgen arslançak öyü bolup, nəps nəqişleri, kiçik yağaş kurulması bolgan dinsin, ətta iş perdisini mu aşkılı bolatdı. O, suretlerini ictimai alaq supsığı yollıqan, oylumgan yerde

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radio anlıgıcıla, Şinjan radio televiziya stansısının mınbet bırak programısı da anlaşımlan karşalımız. Mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Dostlar, bu qitimki programımızda tövendeki məzmulla da anlaşış birimiz. Gülün vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə Qota nahiyasının beylikçilik məksulatının qımmeti həssiləb eşib, qumluqdiki şorluq yer, deniz məksulatları baxmıcılık bazısıqa aylandı diye məzmunni dektin lağısınımız. Qaltıs 5 mahirleri sahibimizde birinci Shuji Tan Zhongjuan'nın derslik şeklindeki kent duruş ameli dediği mazmunlarını de kıtınlağı sunumuz. Yezilgi yezadi kallarga alaqdar uçurlar sahibimizde bu yılın aldıngı 4 ayda devletimizin yezilik suğurtisi dekan ailelerini 1 trilyon 820 milyar yuanlik xavp-xatar kapalıdı bilen təminledi. Bu yıl Şinjan 3 milyon 200 000 tonna yazlık açlık setivilişini mölçerlediği kadarlı uçurlarını anladığımız. Radyo anlıcı dostlar, əmdi deyik tınla programımızdan təpsili məzmunları da bulsun.

bir körüp, kuruluş kılgıcı orın bilen birlikte derecemi derece materyal tapşırdı. 4 ay vaqt sarıp kılıp tastik hücreti kolgı keltirildi. Artık tokni elektr torğı ulaşının paydası nahit az boldı. Ondaqta bu bekarğa avar bolğanlıq mı? Kent partiya yerçekisinin şujisi Yang Peng mındaq cevap berdi. Energiya saqlaydıgan bataryanın işletiliş müddeti 5-6 yıl bolıp, bir qitim almaştırışqa 100 min yuan ketidu. Kent kollektifi eğer xıraja çıqıralmasa, 10 yıldan keyin yoruqluq volt eski tüskü nersiğe aylanıp kalıdu. Keyin pekat işletiliş ömre 20 yılgı yetidigan yoruqluq volt tahtalarını asırsıla, hizmet atırtı ketken taqdırdımı yanıla ızcıl əməli nəp elip kelalaydu. Her bir türünün öz aldığa yürüşüşüge haqiqi kabalatlı kılış üçün kent duruşluq hizmet atırtı xeyli avarı boldı. Bultur 11 ayda Jungu Nefit Tabii Gaz Guruhi yerden berip kurgan Benpo Terikçilik Parniki bitti. Şokla Şaubaysay östürüşünün qiyinlik derecesi çoğun bolmasın mı, önümi yakşı bolmadı. Kent ahalılarının aktifliği yukur bolmadı. Tanjongjuan 30 yıllık kimya sanayide tecrübesinden fikir yolu aktifliği tapdı. O turuşluk Maytağ Neft Kimya Sanayide Poli Olifin işlep çıkırış birinci bölümü dəl yukarı derecelik yeni materyal məhsulatlarına tayinip önüm yarattı. Yezgilik məhsulatlarını bazar tapqızış üçün cəzmən zamanıvi terikçilik texnikasına tayinişi kerek. O, Yang Peng bilen yakın etraptaki işki yezidin 100'dan artıq parnikini aylanıp Shandongdaki yezgilik texniki mutaxassislarını təklif qilib, Heijingang, Ganchuan, işki keyi qatarlıq kiçik tipteki tavuz sortlarını kırgızdı. Hem kent ahalilerine pelekne isip östürüş texnikasını öğretti. Bu yıl 5 ayda tuncu türkümdeki tavuzla pişti. Şapkı nepiz, uruqi ak, çürük hem tatlıq bulup bazarda alqışkı erişti. Kent ahalileri Yang Peng'ni izdep gelip, biz yana parnikta davamlıq işleşini oylışı atımız, dedi. Bultur 4 ayda 22 yaşlıq kent ahalisi Abdu İziz Tohti Karamay şehirdeki bir remont xanada işlevatkan bolup kirimi naydı az idi. Bir günü dadısı onunla telefon kılıp, kentimizde işki adamsız uşku bar boldi, haksız tərbiyala vadudu. Sen icarge elip doğru çaşsan, xuddi oyun oynağan dəkli oynap yürüp pul tapalaysan, dedi. Maytağ Neft Kimya Sanayide şirketinin kent duruşluk hizmet ətirdi, yezeklikide işletiladigan işki adamsız uşkuni iyanı kılıp, bütün kentki yeniçi dekallarını təklif kıldı. Kent ahalılarını cəlib kılış üçün, Tanjongjuan adamsız uşkuni kent ahalile komediti meydanıdan sınaq tariqisi uçurdu. Körgülü kəlgən kişilə ətrapta qarab durup, Xuddi bir meydan yeniçi oyunni körgendek boldi. O mundaq dedi. Karxana kadri boluş süptin bilen, kent ahalilerinin kırımın aşırışığı türkü bol alaydığının, pekat layaqatlik boluş sızıqi. Biz köpçelikni türünün bütkül jarayanığı katnaştırıp, nazar dairesini kengaytip, yeni şeyler arqılıq ananvi tepekkürüğü təsir görüstüp, yenilik yaratılgan zamanvilaşkan ticaret ideyasını yetildiriş imkan yetiye ege kılımız. 6 ayının başları da Abdu İziz Neşbitlik bağının yenide durup, əpçelik bilen ekranı çekip atattı. Adamsız uşku avaz bilen tən boşluğu götürülüp, doğru çeçişki başladı. Yalğız Bağ kentinin xeridari Wang Zhiguo ekrandaki tutaş ketken yeşillikı tikilip durup. İlgiri bu 40 neçim o yerge doğru çeçiş üçün neçi 10 kilogram eğirliğindeki doğru sandıkını yüdüp, 3-4 gün işleşke doğru keletti. Adamsız uşkuda bir neçi saatla doğru çeçip bolğılı boladıken, dedi. Abdu İziz oynap yürüp pul tapıdığan turmuş keçirmedi. Dehkançılıqnan aldıraş mezgeli de aldım kelişken zakaz muddat din 4 gün burun lıq tızılıp boldi. Bir yıldın buyan onun adamsız uşkosi 18 min mo yerge doğru çaştı. Adamsız uşkuğa uşkan qeytim sana boyuca haq elin qaşqa kirimi yaxşı boldi.

0: Bu yıl o kent kollektifinin adamsız uşkuni davamlıq icarıgı eliplı kalmay, belki Ürümçide vaymay toşuğucu bolup işlevatkan dosti Abdirşit Tursunni yardımge çakırdı. Tanjuncuan mundaq dedi. Bu, men körüşni bekmi ümit kıladığan netice. Bizning nişanımız ulanın öz aldığa kan işleş, ilgili tikleş, işki orılışış iktidarını yetildiriş. Eğer küllerinin biri de bu türlerinin hemisi bana ihtiyaclık bulmasa, maksatge yetken bulumen. Kent kadri Tursunay Tursun, Parnik aldıdan kıs-kısın tartışını öğünüp, yakın etraptaki menziri rayollardaki sayahatçilerini avat mezgilden paydalanıp, bu yerge kilip tavuz özüşke celip kıldı. Abdu İziz'nin aldıraş simasını körüp, kentte bazıla dehkancılıkta işletilidigan adamsız uşku setivelişini oylaştı. Yangpın, kent ahaliler komitetinin korosu da durup, kent ahalilerge yer tüzlengenden kentki hüddegi eli siyasetini teşvik kıldı. Bu yolunu boylap manganda, Tanşuji'nin yardımıge muhtaj işler barğansır azlaydı. Tanjongjuan mundaq dedi. Hazır nurgun türlerini kent kadırları ve kent ahalileri umuşluk yürüştürelaydıgan boldı. Adetta bizning haydakçılık kılış, yar yülek buluş, yetekleşki tegişlik işlerinin hemisige hizmet etirdiği arlaşmağanda andın kent duruş hizmetinin cahidi işlengeligini, hakiki muvaffakiyet kazanganlığını çöndürüp berdi.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren kalkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun tüşendirişüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun tüşendirişi ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol.

Hürmetli kraniyan oğucula, Kaltıs 5 mahirleri sahibimizni devamlaştırıvatımız. Tövende, Van Şehobilen Yusuf Qari'nin Karamaydaki Munbet Tuprak'ta qerindaşlardak ötüp, birlikten 5 yoluğa kadem koyğallıqıdak iyilik tikleş hikayesini sözləp birimiz.

Yusuf Qari'nin kiçik altın kazan tez tamakhanısı da üstel orundukla pakisi bolup, onun ailesidikile aşkanı da aldıraş işlep atattı. İşikten kirgende közge çelik dıgan jayga, onun egiz boyluk bir erbilen şüken sörüde esilgan edi. Sörette işkeylen, çimlikta yanmayan oltırgan bolup, çırayedin külke yerip durattı. Bu kişinin ismi Wang Xiao bolup, oruk, karamdül kelgen, közlerden mikriballıqı çıkıp durattı. Bu suratının arkası da bir bölek, hakiki kerindaşlık mikriballıqını bilidgalla naydı az. 1992-li Wang Xiao, özü yalğız Xanandın Şinjan'a gelip, hurum ayak maylaş, gaz tonu yetküzüp yeriş qatarlıq işlerini kıldı. Кейін ішіне ашхана вақытлық мұлазым әйтісідің башлап, тіршіп тәдіреже ашбәзілі башлығы болып, қарамай Чуанчи емек-ішмек башқұрыш мұлазым әт чәклік шіркетіні құрды. Хазыр 400-дің арту қызметісі ба. 31 орындығы ішчі қызметілі ашханысыға мұлазым әт қылыдыған зәнжірсіман қарханы құрды. Ямғырды қалған адам башқылаға күлік тұтып берішіне оптан беледі. Wang Xiao'nun nazarında baylık pul emas, belki adam. Kişiler öz ara bir maksatlı bolgandıla, andın bir kesipni zorayt kılıp oludu. Bu söz Yusuf'nun cismida en canlıq dəlillendi. Yusuf cemiyetke yen kadem koyganda mijazi sel aldıraqsan idi. Wang Xiao'nun aşkanısı da işlev atganda, mulazımni arka aşkanıgı kırıp yardımlaşışke buyruğan. O dəl aşqanığı kirib, təkşirəvatqan Wang Xiao uçurab qaldı. Wang Xiao onunqa iş orni təqsimatının oxşaş əməsligi, mulazımlarının arqı aşqanığı kirib məşğulat qılsı bolmaydıqalıqını tapılıdı. Yaşlıqı urğub turğan Yusuf dərhal açıqlandı. Wang Xiao nəq meydanda talaş tartış qılmıdı. İşten çükendin keyin, könlünü toxtıdıp, səvirçallıq bilen onunğa qaydı sözləb, layıqı da paranlaşıp, onunğa cahandarcılı qaydılarını üyetti. Şunundan keyin, Yusuf birer işte qangırap qalsa, Wang Xiao'nu izdeydiğen boldi. Wang Xiao mu, onun işençilik yol başlıq ucısıgı aylandı. Wang Xiao mundaq dedi. O, mağı oxşaş, natınış çayğa quruq qol kelip işligen. Aşbazlık hüneri xeyli yaxşı. Mən azraq vaqt çıxırıb onun yardım berişini xalayman. Aynı ili mən mu başqalarının yardımı da qadam mı qadam hazırqa halətge yetken. 2018-ci ili Yusuf ata-anısının yeniğe qaytıp gelip, Qashqardan bir poluxanı açdı. Hüneri yaxşı bolğaşqa, sodısı intayın yaxşı boldı. Bir qetim Wang Xiao Qashqarga komandirovkaga barganda, paranglishish jarayonida özining ashxonasida ashpaz ustamning kamchilishganligini, texi muvofiq odam topolmaganligini tilga oldi. Wang Xiao ketgandan keyin Yusuf Qaramayga qaytib, Wang Xiaoga yordam berishni qaror qildi. Hamda ashxonasini tuvan bahada boshqalarga o'tkazib etdi. Yusuf mundaq

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı köreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka-arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba?
3: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozğutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni meyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.
5: Hürmetli radyo anlıqıcılar, anlatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbət Tuprak programısı. Əmdirik qıtınla, yeziklikin yeza dekallarına lağıdar uçurlardı bolsun.

2026 yıllık Şincan'ın yazlık açlık setibiliş hizmeti 6. ayının otturları da arka arkadan başlandı. Bu yıl, Abdunum rayon boyunca 3 milyon 400 bin tonna yazlık açlık setibiliş mülçerlengen bulup, setibiliş miktarı bir kadar yukarı seviyeni saklaydıken. Növette her kaysi cayla 4 milyon 250 bin tonna setibiliş ambar sığımı tayarlıgan bulup, umumi cihetin setibiliş ihtiyacını kandıralaydıken. Tonuşturulışça, bu yıl bütün Abdunum rayon boyunca yazlık açlık setibiliş hizmetine bazarlaştırıp setibilişten yetekçilik rolü devamlık cari kıldırılıp, tekimi köp bazarlaşkan usul ve vasıtalar kullanılıp, köp kıl asası gövdüle bazarğı kırıp setibilişka paal yeteklenedigen. Dövlet açlık karhanaları setibilişteki asaslık yolluk rolünü cari kıldırıp, başlamçılık bilen bazarı kırıp setibilip, bazarını doğru yönelişten yetekleydiken. Un pişiklaş karhanaları, soda karhanaları, açlık vasıtçıları, katarlık türlük setibiliş asası gevdeleri paal katnışıp, açlık bazarını ortak canlandırıp, asası gevden köp kıllaşkan setibiliş setiş canlangan. Oboru taravan bolgan, açlık pazarı endisini şekillendirişken türkü boladıken.

Yakında 2026 yıllık Jongo Ekologiya Mədəniyyəti Munbarıda memleket boyunca tuncu türkümdeki 100 güzel Jongo'daki daka kılıç noktası tizimliki ilan kılındı. Tekes nahiyasının Qaradala bazarı Çonquştay kenti bu tizimlikke muvaffaqiyetli kirip, bu kent ili oblastığa bevasta qarashlıq jaylardaki birden bir bu şerepki erişken kent bolup kaldı. Çonquştay kentide 40 neçi yürüş əsli ekologiyelik yağaç imaret toluq saxlınıp kalgan. Nurgun yağaç öyle 100 yılga yakın tarihki ege bolup, ili deryası vadisideki növette en mükemmel saxlangan əsli ekologiyelik yağaç kurulmalık imaret topi hesaplanıdı.

Yakında, Payzavat mahiyasının Kızıl Su yezisi Tokay kentinin koğun tecrübe etizi de Abdunum Rayonluk Yezilik Pallar Akademiyası Ösümlük Asraş Tatqiqat Ornının Pen Tatqiqat Xadımları etizgi çonkur çöküp, koğunun ösüş əhvalını küzütüp ölçeş, keserlik ve haşarat ziyinin aldın eliş, tizgilleş, sortni seliştiriş qatarlıq tecrübelerini tertiplik kanat yaydırdı. Yakın yıllardan bu yan, Payzavat nahiyası bu tədqiqat ornı bilen kol tutuşup, yezilik texnikasının dərəcəsini östürüşkü türtkü bolup, Payzavat qoğunu kəsbirge qiyin noktağı qarada, bütün zəncirlik texniki ötkilige hücum kılışını kanat yaydırıp, bazar ihtiyacına maskeledigan köpkıl əla süpətlik qoğun sortını yetiştirip çıxdı. Bu yıl, Pen tədqiqat kollektivi 200 kıldın artı qoğun əvrişkisini toplap köləmləşdirib, sort yetiştiriş sınıqını kanat yaydırıb, əla sortlarını köngül qoyub tallab, pen texniki küçü arqılıq Payzavat qoğunu kəsbinin süpətini östürüb, önümünü aşırdı. Puxta qadam bilən uzaqçı davamlı şişiğa türkü boldu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mundat Tuprak programısı boyunca anlatış bəduk. Yaqtırıp anlıgınınla rahmet. Ətirki Mundat Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarkılı hikayeyle devamlı huzurunladı buludu. Əmdiri qıtınla stansımızda